Çok teşekkürler kıymetli yol arkadaşlarım. Sağ olasınız, var olasınız. Züleyha'yla sınırsız ezgilere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekran başında bizi her nereden izliyorsanız selamlar, sevgiler, hürmetler olsun bizlerden efendim. Daima dedik ki pasaportumuz gönül, rehberimiz müzik, rotamız sanat dedik efendim. Bu minvalde yolculuğumuz devam ediyor. Bu hafta değerli bir büyüğüm geliyor. Çok uzaklardan, gurbet diyarlardan geliyor ama aslında orada yaşadığı için oradan bizlerle buluşuyor. Daha öncesinde Türkiye'deydi ama sonrasında... Efendim yolculuk onu başka diyarlara götürdü ama Türkiye'yi, memleketini sık sık ziyaret ediyor ve her geldiğinde de efendim biz eğer mümkünse ve fırsat var ise, uygunsa vakti, biz programımıza konuk almak istiyoruz kendisini. İkinci kez davet ettik, bizleri kırmadı. O yoğun temposunun arasında tabii ki geleceğim sevgili kardeşim dedi. Sağ olsun, var olsun. Ben Yıldız'ı efendim şöyle Karadeniz'in hırçın fırtınasına bırakmak istiyorum ama aynı zamanda da deli dolu fırtınası. Yıldız sevgili Sinan Yılmaz'ın buyursunlar.

0: Bandung.
1: Hello.
0: Evet, aslında devamı var.
1: Ekran başında olan kıymetli dostlar, ekranını yeni açmış olan izleyicilerimiz varsa, bu ne şımarıklık? Bu akşam burada bunlar ne yapıyor derseniz efendim, sevgili Sinan Yılmaz abim ile birlikte ben Deniz Züleyha, Zeli Kız Deli Kız olarak efendim huzurlarınızdayız. Hoş geldin, sefalar getirdin bir kez daha. Bir seni bir Latif Doğan'ı bu stüdyoda tutamıyorum ve mendilsiz yapamıyorum.
0: Çok teşekkür ederim öncelikle.
1: Nasılsın?
0: İyi, Allah'a şükürler olsun. Son programdan bu yana hiçbir değişiklik yok. Yine aynı enerji,
1: nasıl
0: aynı adrenalin devam.
1: Nasıl bir tempodasın sen abi böyle?
0: Ya işimizi galiba çok aşırı abartıyoruz, seviyoruz bayağı.
1: Abartmıyoruz, işimizi seviyoruz abi.
0: Bayağı bir seviyoruz. Böyle bir sevgi, böyle bir aşk. İşimize olan bağlılık, insanların eğlencesi, onları eğlendirmek bizlere gerçekten huzur ve rahatlık verdiğine inanıyorum. Yani güzel bir programın ardından eve gittiğim zaman, kafamı yastığa koyduğum zaman, o program işte düğün olabilir, konser olabilir, onların bize helal olsun demesi huzurlu bir uyku.
1: İşte tam olarak bu Sinan abi. Uzun yollardan duydum ki geliyorsun. Normalde takviminde yoktu biliyorum. Sağ olsun canım Ceylan dedi ki geliyoruz dedi, bir programımız var dedi. Dedim ki vallahi beni kırmayın. Sevgili Ceylan Kartalsun'a sağ
0: Allah
1: olsun,
0: razı
1: var
0: olsun. Olsun
1: bizim canımız kardeşimiz. Seni hemen böyle programını takvimine organize etti. Bir
0: çok
1: baktık ki buradasın. Ayağına sağlık. Nasıl
0: ne
1: gidiyor
0: demek?
1: Hayat her şey yolunda abi.
0: Şükür Allah'a her şey yolunda. Gurbetçilerimiz, sizlere biliyorsunuz Almanya'dayım.
1: Biliyorum.
0: Gurbetçilerimizin selamları var, hürmetleri var. Onlara
1: bizden
0: da bizler gönderelim
1: ver,
0: tabii ki.
1: Hürmet.
0: Yaz geliyor, yaklaşıyor. Onlarda da bir tatil heyecanı var. Şu an bir an evvel Kapıkule'ye gelmek, işte sınır kapılarına gelmek, vatan topraklarına gelmek. O tatili şu an iple çekiyorlar böyle. O yüzden Allah hayırlı yolculuklar nasip etsin hepsine.
1: Amin, amin.
0: Sizi de bekliyoruz Avrupa'ya tabii.
1: Abi inşallah, valla ben de istiyorum. Bu yaz biraz gezmek de istiyorum. Birkaç aydır oturuyorum. Ama çok arzu ediyorum gelmeyi.
0: İnşallah.
1: Seni şöyle soluklandıracağım ama soluklandırmadan önce bir senden feriyim dinlemek istiyorum.
0: Aa tabii ki.
1: Sonra seni soluklandırayım olur mu abi?
0: Seve seve.
1: Seni gelmişken, yakalamışken az muhabbet, çok türkü, şarkı olsun
0: türkü
1: istiyorum.
0: Olsun tabii, ne demek.
1: Buyursunlar efendim, Sinan Yılmaz'dan geliyor Feriyim.

0: Bravo diyorum.
1: Çok teşekkürler gerçekten. Abi. Programımızda biz sık sık Volkan konağı evet. Rahmet.
0: Allah rahmet eylesin. Bir Maçkalı olarak aynı derenin balıyız kendisiyle zaten. Volkan abiyle güzel diyaloglarımız vardı. Çok üzüldük. Yıkıldık bir yandan ama takdir Allah.
1: Tüm kayıplar, tüm yitirdiklerimiz evet. için erken ölüm, erken kayıplar diyoruz. Ama hepimiz biliyoruz ki ölüm var. Bu yüzden de kırmayalım, incitmeyelim, sevelim, sevilelim, kucaklaşalım.
0: Gerçekten de öyle.
1: Hayat çok kısa.
0: Çok büyük eserler bıraktı. Güzel bir endüstri bıraktı diye düşünüyorum Volkan abinin de Kazım Koyuncu'da Allah rahmet etsin hepsine. Güzel bir sektör bıraktılar, güzel bir endüstri bıraktılar Türkiye'ye. Genel anlamda yurt dışında da çok dinlenen, sevilen sanatçılardı. Bir sürü sanatçıya yol oldular. Yoldaş oldular. Gerçekten Allah mekanlarını cennet etsin. Bizler de böyle şarkılarıyla onları anıyoruz.
1: Amin. Şöyle seni şimdi küçük bir soluklandıracağım. Ben bir Ordu'nun ışıkları, bir de Lazali diyeceğim. Tekrar Yıldız'ı seninle buluşacağız.
0: O zaman sahne seyredelim.
1: Buyursunlar efendim. Bir Ordu'nun ışıkları diyeceğiz hemen ardından. Oy oy Lazali. Dertler umu yazı Ali. Buyursunlar.

0: Gerçekten yürekten alkışlıyorum. Vallahi şunu söylemek istiyorum. Yani böyle o bizim türküleri okurken o şiveyi de aynı Trabzonlu gibi, Giresunlu gibi, Ordulu gibi, Samsunlu gibi söylemeniz gerçekten beni gururlandırıyor gerçekten.
1: Var olasın
0: Tebrik
1: Sinan
0: ediyorum.
1: Abicim. Çalışıyorum hakikaten ustaları dinlerken, eserleri yorumlayan kardeşlerimizi dinlerken çalışıyorum. Her ne kadar Lazeli'yi Sibel Can yorumlamış olsa da ben Volkan Arslan'dan dinlemeyi şiveyle tercih ettim.
0: Yani her şey TRT'ye uygun bir şekilde.
1: Her şey. Ama çok daha güzel, daha orijinal ve özgün evet. haliyle okumuş. Bu yüzden seviyorum. Yani Birol Topaloğlu'nu daha çok böyle dinlemeye gayret
0: evet,
1: ediyorum
0: evet.
1: bulabiliyorsam eserleri. Ama tüm dostlar keyifle güzel okuyorlar. Ben de onlardan alıyorum, feyiz alıyorum ve dinleyerek çaba sarf ediyorum.
0: Yürekten kutluyorum.
1: Şimdi iki eser dinleyeceğiz.
0: Seni evet.
1: Yıldız'da bırakıyorum abi. Tekrar buluşmak üzere.
0: Teşekkür
1: Buyursunlar
0: ediyorum.
1: Yıldız sevgili Sinan
0: Sağ
1: Yılmaz'ın.
0: Sağ olasın.

0: Şimdi fark ettim ki ben de hiç slow eser koymamışım bu programa. Niye? Bugün. Niye bilmiyorum. Sebep? Şimdi
1: ben geldim diye mi yoksa? Zaten
0: ben
1: hareketli.
0: Ne okuyacağım diye akışa bakarken bir de baktım ki benim de hep hareketliymiş.
1: Yani baktım şarkılar hareketli gidiyor dedim ve herhalde damara yavaş yavaş böyle dokunmaya başlar dedim ama.
0: Ya. Ben de efendim aynı tondan devam ediyorum. Abi seni soluklandırıyorum. Buyursunlar efendim, kalenin bedenleri. Yar yar yar yandım.

0: Nasıl?
1: Çok güzeldi vallahi, helal olsun.
0: Çalışıyoruz yani, abi, ama kendimizce gerçekten bir değiştirebiliyoruz bazen biz burada yayındayken. O orijinaline sadık kalıyoruz ama yine de kendi yorumumuz oluyor bu.
1: Tabii ki olması gerekiyor. Yani hep orijinali kendi duygularınızla daha da güzel olabiliyor. Tabii ki bu güzel bir şey.
0: Seni şöyle yıldızla bırakacağım. Tabii ardından ki geliyorum. Seninle son blokta artık vedalaşacağız ama iki eser dinleyeceğiz senden.
1: Tabii ki.
0: Sonrasında buluşacağız. Buyursunlar, tamam efendim, Sinan Yılmaz.
1: Buyurun.

0: yok böyle bir şey. Helal olsun.
1: Sen de biliyorsun, yok senin gibi bir şey.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın.
1: Hiç mi tevazu olma Sinan abi? Hakikaten sen bu işi layığıyla, hakkıyla, alnının akı ve teriyle gördüğümüz gibi yapıyorsun.
0: Allah razı
1: olsun. Bu yüzden de fırtına gibisin. Karadeniz'in fırtınasısın.
0: Çok
1: İyi ki varsın.
0: Allah razı olsun. Yani yapabiliyorsak, insanlarımızı eğlendirebiliyorsak, o duygularla onları güzel pekiştirebiliyorsak ne mutlu bize.
1: Programda biz sohbetleri hep kısa tutup şarkıları türkülere daha fazla tuttuğumuz için ki yayın saatimize bakınca eğlence zamanı diyoruz tam. Dolayısıyla tam hakkını verdiğimiz yayınlardan biri oldu. Sona doğru geldik. İki eser ard arda yorumlayacağız. Veda edeceğiz beraber.
0: Tabii
1: arzu
0: ki.
1: Edersen seni şöyle hemen bir peçetelerini alıp geleyim mi ben abi?
0: Ben alırım, hiç zahmet etme.
1: Sen su içmek isteyecek. Bu arada ben
0: de
1: vedamı da yapmış olurum. Tabii
0: tabii.
1: Tabii
0: ki, ne demek, ne demek.
1: Efendim tabii sevgili Sinan Yılmaz abim. Bu akşam yine gurbet ellerden buraya gelmişken sağ olsun bizleri şereflendirdi. Daim var olsun sesi, avazı, ayaklarına sağlık. Biz yine değerli bir misafirimizle önümüzdeki hafta huzurlarınızda olacağız. O vakte denk kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz. Sinan abicim seni şöyle alıyorum.
0: Tabii ki. Nasıl arzu ediyorsan.
1: Bir nani nani diyeceğiz ve oy dereler Rize horonu diyeceğiz. Veda edeceğiz.
0: Ben de eşlik edeyim sana.
1: Tabii.
0: Ne
1: çok seviniriz.
0: Ne demek?
1: Buyursunlar efendim.

0: Karadeniz'in kraliçesi. Zeynep Başkan. Ve kemençenin kralı.
1: Umut Ayvaz.
2: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: Harika.
1: Harikasınız.
0: Gönlünüze sağlık. Çok güzeldi. Haftaya güzel bir başlangıç yaptık yeni
1: Kesinlikle.
0: bölümümüzde. Gönlüne sağlık. Her ikisi de muhteşemdi.
1: Çok teşekkür
0: Birazdan
1: ederim.
0: bunun üzerine konuşacağız, yorumlarımızı katacağız. Önce bir
1: Tamam.
0: sevgili izleyenlerimizi şöyle bir selamlayalım. Hoş geldiniz değerli izleyenlerimiz. Yepyeni bir Serkan Çağrı sahnesinde sizlerle yeniden birlikteyiz. Bugün oldukça güzel bir repertuarla karşınızdayız ki duydunuz. İki şarkımız da muhteşem başladık. Caruso zaten dünyaca çok iyi bilinen bir eser. Ama senin yorumun muhteşem de onu
1: Çok
0: söyleyelim tekrar
1: teşekkür
0: sana.
1: edebilirim.
0: Çok
1: Çok
0: iyi
1: teşekkür
0: hissederek
1: ederim.
0: söylüyorsun. Biz senin o güzel yorumlarını dinlerken birbirimize böyle bakıyoruz zaman zaman. Özellikle hani diyoruz ki bu tam yakıştı. Bu şu anda tam yerine oturdu. O bakışlar bize onu
1: Ne
0: veriyor
1: güzel,
0: aslında
1: ne
0: kendi
1: mutlu
0: aramızda.
1: bana. Sizin gibi büyük müzisyenler bunu
0: Estağfurullah.
1: diyorsa zaten bir şeyleri artık doğru yapıyorumdur. Onun
0: Çok güzeldi,
1: kanıtıdır bu.
0: harikaydı. Ama arkasından gelen Yalancı Bahar da muhteşemdi, onu
1: Çok,
0: söyleyeyim.
1: çok söylüyoruz bunu konserlerimizde
0: Bunu
1: her zaman.
0: konserlerimizde de söylüyoruz, sahnemizde de söylüyoruz. Aynı güzellikte devam edeceğiz sevgili izleyenlerimiz. Şimdi sırada ne var dediğimde bana sıra geliyor ya. Bana sıra geldi biliyorum.
1: Evet, hem de muhteşem. Dünyanın en önemli şarkılarından birini
0: Dünyanın en
1: çalacaksın.
0: önemli şarkılarından biri. Tabii ki bunu yorumlayan kişi de çok güçlü. Dünyaca çok sevilen isimdir. Frank Sinatra'nın mesela yorumları hiçbir zaman için dünyada hani ne diyeyim onun da zamanı geçmiyor.
1: Evet,
0: O
1: doğrusu
0: ses
1: değişmeyecek bir yorumcu o da.
0: öyle
1: Asla.
0: tüm zamanların belki de en efsane isimlerinden biri ki öyle.
1: Kesinlikle.
0: Biz de bugün klarnetle bir My Way diyelim. Madem bugün programa Caruso ile başladık, My
1: Diyelim.
0: Way ile de devam edelim
1: Diyelim.
0: bu
1: Büyük
0: şekilde.
1: heyecanla bekliyorum.
0: Buyurun bakalım.

0: Bravo Alp.
1: Gönlünüze sağlık. Alperine sağlık. Çok güzeldi gerçekten. İki şarkıda da seni böyle çok hislenmiş gördüm. Ve söylerken de o seslenişinden coşkuyu da hissettik. Gönlüne sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. Hepiniz harikasınız.
1: Ne hissettin peki? Bir şey hissettin mi gerçekten söylerken?
0: Hissetmez olur muyum? Aşk diyorsa zaten hissetmemek mümkün değil.
1: Peki şimdi o zaman diğer iki şarkımızla devam edelim.
0: Devam edelim.
1: Bakalım neler gelecek, nasıl çalacağız biz de merak ediyoruz. Buyurun.
0: Hadi bakalım.

0: Süpersin.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Çok
1: Siz
0: güzel.
1: de öylesiniz.
0: Bugünkü
1: Teşekkürler.
0: şarkılar sesine o kadar çok yakıştı ki. Harika duyuyoruz. Çok da
1: Evet, tam
0: iyi.
1: benim

0: tarzım şarkılardan
1: Tam
0: gittik değil
1: senin
0: mi
1: tarzın
0: bugün?
1: şarkılar.
0: Evet.
1: Gerçekten öyle. Devam edelim peki.
0: Edelim. Şimdi senin tarzın bir şarkı
1: Benim
0: geliyor.
1: tarzım bir şarkı gelsin şimdi de.
0: Evet, Layla diyeceğiz.
1: Layla. Buyurun o zaman.

0: Elinize sağlık. Serhan'cığım senin de ellerine sağlık. Harikasın. Evet, çok güzel şarkı. Ben de bunu eskilerden böyle hep hatırladığımda, eski şarkıları hatırladığımda en çok sevdiğim şarkılardan biri de budur. Bir sevgi istiyorum.
1: Yine çok güzel şarkılar var sırada.
0: Tamam, hemen duyalım senden.
1: Yanarım diyeceğiz önce.
0: Yanarım.
1: Sertab Erener'den bildiğimiz.
0: Tamam.
1: Sonra da yaralandım diyeceğiz.
0: Hiç beklemeyelim, hadi.
1: Hadi.

0: Süper, harikasın. Yani çok kolay değildir aslında bu şarkıyı yorumlamak. Güzel
1: Evet.
0: bir şarkıdır ve
1: Zor bir şarkıydı.
0: "Of aman Nalan" diye kaldı hep. Böyle sesini en çok beğendiğim sanatçılardan biridir. Yorumu çok farklıdır ve ses tonu da çok özeldir bence. Bir defasında çalışma fırsatımız oldu. O da Şükrü Tunar bestelerinden oluşan albümde Şükrü Tunar şarkısı söylemişti bir tane. Çok da güzel yorumlamıştı. Böyle eskiden şeyler yapardık Ece. Saygı albümleri yapardık. Yani tribute dediğimiz albümlerden işte. Eski demeyeyim ama besteleri gerçekten çok kıymetli. Türk müziğinin isimlerine hem albüm hem sahne hem konser çalışmaları yapardık. Ve bunlar o kadar güzeldi ki özellikle saygı niteliğinde o eserleri genç nesile taşımak ve genç neslin dinlemesine vesile olmak için onların da böyle bir katkısı olurdu. Çok güzel çalışmalardı. Gönül ister ki bunları yapalım. Yani devam
1: İnşallah
0: etsin.
1: olur yine.
0: Ya olsun
1: İnşallah.
0: istiyorum. Sadece bu benim senin misyonun değil. Hepimizin misyonu aslında baktığınız zaman. Bir saygı olmadan aslında geçmişle yaşamak diye bir şey vardır ya.
1: Çok
0: Sadece
1: doğru.
0: Şey değildir bu. Müzikte de böyledir.
1: Tabii ki.
0: Müziğin tarihine de bakıldığında kendi geçmişimizi bilip ona göre gelecek notaları ona göre kurgulamak lazım.
1: Doğru.
0: Geleceğe dair. Evet. Programda ne var bakıyorum sırada şimdi.
1: Evet, yine çok güzel bir şarkı var. Fırtınalar diyeceğiz.
0: Bu da Ebru Gündeş. Bugün biraz 90'larda da
1: Evet.
0: geziyoruz.
1: Çok. 90'lar programı gibi oldu biraz ama
0: Yok,
1: o
0: hepsinden
1: şarkılara
0: var.
1: özlem duyuyoruz, seviyoruz.
0: Tabii ki.
1: Söylemekten de mutluluk
0: Dönemin ruhunu
1: duyuyoruz.
0: yaşıyoruz hep beraber
1: Aynen.
0: burada. Peki, onları da seslendirelim. Buyurun.

0: Gönlünüze sağlık, ellerinize sağlık arkadaşlar hepinizin. Bu hafta da harikaydınız. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizle birlikte olmak gerçekten muhteşem. Aynı ruhu paylaşmak, aynı güzelliği burada yaşamak. Bu haftaki programın da sonuna geldik Ece.
1: Evet, maalesef.
0: Evet, maalesef ama bir sonraki programımız var. Bir sonraki programımızda
1: heyecanla,
0: tabii ki güzel bir çalışmayla yine Serkan Çağrı sahnesinde burada buluşacağız.
1: Evet.
0: Son şarkımızı yapmadan evvel sevgili izleyenlerimize bir veda edelim.
1: Tabii
0: hadi
1: ki.
0: Bugünkü vedayı sen yap.
1: Harika bir program olduğunu hissettik biz. Burada çok mutlu olduk bu güzel şarkıları söylerken. Haftaya sizlerle görüşmek için sabırsızlanıyoruz. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.

0: Karadeniz'in kraliçesi Zeynep Başkan.
1: Küçükte dizme ruhme.
0: Ve kemençenin kralı Umut Ayvaz.
1: Ne mutlu gözlerime. Allah Allah zemin. Alaşa vur bizi. Baban görmesin bizi. Baban görürse bizi.
2: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: çok seviyoruz. Bizi kırmadı, özel bir durumda olmasına rağmen yeni bebeği oldu. Başak Gümülcülü oğlu.
1: Evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum, sürekli. Yani böyle bir müzikal tadında yaşıyorum.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

0: Tebrik ediyorum sizi. Ellerinize sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok güzel bir müzikalite her şeyden önce. Çok güzel bir performans. Astor Piazzolla'yı da bugün anmış olduk aslında. Çaldığınız eser neydi?
1: Buenos Aires'in 4 mevsiminden yaz mevsimini çaldık biz. Evet.
0: Çok güzel çaldınız.
1: Çok teşekkür.
0: Şunu merak ediyorum her şeyden önce. Hepiniz ayrı ayrı çok iyi müzisyenlersiniz ve bir araya nasıl geldiniz? Bu fikir nasıl oluştu?
2: O aslında şöyle başladı. Ben doktora dersim için Oda Müziği grubuna ihtiyacım vardı. Hı hı. Anadolu Üniversitesi'nde yapıyordum ve hocam Ankara'da yaşadığım için hani Ankara'dan birilerini bulur musun dedi. Hı hı. Ben de Dilan ve Bensu ile konuştum ve biz zaten aynı okulda büyüdük birlikte. Aramızda bir sınıf var. Hı. Hacettepe Konservatuvarı'nda. Evet, önce Bensu, Dilan sonra ve ben şeklinde zaten Yağmur. Tanışıyorduk yıllardır, çocukluktan beri. Sonra
0: çok
2: onlarla
0: eski arkadaşsınız.
2: Evet. 10 yaşından beri diyebiliriz.
1: Yani 20 yılı aşkın biz birbirimizi tanıyoruz. Evet, beraber büyüdük gerçekten.
0: Taşlandırmışsınız.
2: Evet.
0: Trio ile beraber.
2: Evet. Sonra ders için başladık. Daha sonrasında da dedik ki neden biz devam etmeyelim bu işe ve hı-hı, bu şekilde devam ettik.
1: Çok da güzel geri bildirimler aldık. Evet. Uyumunuz çok güzel şeklinde. Evet. O zaman devam edelim dedik.
0: Çok prova yapıyor musunuz? Çünkü güzel bir uyumunuz var. Çok sık prova yapıyorsunuz herhalde.
3: Yani mümkün olduğunca
1: çünkü hepimizin ayrı konser takvimleri de var. Evet. Ayrı bir sürdürdüğümüz kariyerlerimiz de devam ediyor. Orkestra da devam ediyor arkadaşlarım aynı
3: doktora
1: zamanda.
3: Yapıyorum.
0: Çünkü sizi takip ediyorum Instagram'dan. Üçünüzün de farklı konserleri. Sonra evet, bir anda bakıyorum bir adasınız falan. Evet. Bir bakıyorum yurt dışındasınız, bir bakıyorum ülkemizin her yerinde konserler veriyorsunuz. Çok da güzel. Buna da ihtiyacımız var gerçekten. Sadece Astor Piazzolla üzerinde mi bir itiriyor bu? Yoksa farklı müziklerde seslendiriyor musunuz?
1: Hayır, yani şöyle söyleyeyim, Piazzolla üzerine değil, bu seferlik öyle gelişti bu dönem. İlk biz kurulduğumuz zaman Türk bestecilerden yola çıktık, Türk ve Bulgar bestecilerden. Çünkü Bensu'nun aynı zamanda Bulgaristan'da devam eden bir doktora programı var. Belki biraz bahsetmek
0: Bulgaristan'da
1: istersen.
3: Evet, Sofya'da doktora yapıyorum ben de.

0: O zaman sık sık gidip geliyorsunuz.
1: Evet, ayda bir kere en azından gidip geliyorum.
0: Wow.
1: Evet.
0: Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Büyük büyük azim.
1: Kesinlikle.
0: Bu arada şunu söyleyeyim. Gerçekten buradan da müzik öğrencilerine de söylüyorum. Hani bazen böyle öğretmenine gitmek için böyle yarım saatlik bir mesafeye bile gitmek öğrencilere çok büyük bir işkence geliyor.
1: Zorlu yollar.
0: Zorlu yola sizin sofraya gidip gelmeniz.

0: istiyoruz.
1: Memnuniyetle.
0: Şimdi ne çiçeği almak istersiniz bize?
1: Şimdi yine piyasalanın mevsimlerinden kışı çalacağız.
0: Harika. Buyurun.

0: Terra Trio ismi nereden geldi? Ne demek Terra?
1: Biz aslında grup olarak nasıl bir isim bulsak diye düşünürken müziğin ilhamını hep doğadan aldığına inandığımız için ve böyle olduğunu düşündüğümüz için Latince Terra ismini aslında çok uygun bulduk. Terra da toprak ya da doğa demek Latince. O yüzden hani üçümüz de bu böyle konuda hemfikir olunca Terra Trio ve böyle hani okunması da çok böyle doğal aynı şekilde. Evet. O yüzden ismimiz böyle.
0: Yani aslında projenin de ismini de tutuyor çünkü hem kendi Türk müzik, Türk eserlerimizi de seslendiriyorsunuz. Bir nevi gerçekten de toprağımız falan.
2: Evet, doğru.
0: Onlar beraber çok da uyuşuyor. Çok tebrik ediyorum. Bir sponsor tarafından destekleniyor musunuz bu projede? Yoksa bizzat yani kendi imkanlarınızla mı bu konserleri sağlıyorsunuz?
2: Şöyle, kendi imkanlarımız ile bu konserleri sağlıyoruz şu anda. Kendi çalışmalarımızla. Bir sponsorumuz yok. Ancak yardımcı olmak olursa, isteyen, destek olmak isteyenleri de memnuniyetle kabul ederiz.
0: Maalesef hani keşfetmek
2: kesinlikle,
0: orada doğru. Bir zorluk var. Şu anda da ülkemizde birçok yapılan proje, birçok sanatçıları, birçok grupları keşfetmek üzerine şu an kuruldu. Umarız bu konuda bizler de bir virtüözite programı olarak bir vesile olmuş oluruz. İhtiyacınız yok gerçi ama biz sanatçının her zaman böyle bir büyüklerimize ihtiyacı oluyor. Biz çünkü sadece enstrüman çalmak istiyoruz.
2: Kesinlikle
0: diğer şeylerle uğraşmak
2: doğru.
0: İstemiyoruz. Umarız yolunuz her zaman açık olacaktır. Zaten buna şüphe yok çünkü çok güzel işler başarıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Sizin gibi bir müzik grubunu yani bir trio'yu hazır ağırlamışken programı da kapatırken ben de sizlerle beraber bir şey çalmak isterim.
2: Tabii
0: siz de kabul edersiniz eğer.
2: Çok memnuniyetle. Çok mutlu oluruz.
0: Ne çalalım acaba? Sanki hiç haberimiz yokmuş gibi. Hiç planlanmamış gibi.
2: Mevsimlerle başladık.
1: Sonbahar.
0: Çok güzel fikir.
1: Sonbahar. Sonbahar çalalım.
0: Sonbahar. Yaklaşık 3 defa prova aldık ama sanki yeni çalacakmış gibi hemen sonbahar o zaman hep beraber çalalım. Tekrardan geldiğiniz için çok teşekkür ederiz.
2: Biz
0: tekrardan görüşmek üzere.
2: Biz de bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Çok büyük bir onurdu. Sağ olun. Buyurun.
1: Teşekkürler.

0: Karadeniz'in kraliçesi. Zeynep Başkan. Ve Kemençe'nin kralı. Umut Ayvaz.
1: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: Hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne bu akşam TRT Müzik'te.

0: var bizim. Kendisini çok seviyoruz. Bizi kırmadı. Özel bir durumda olmasına rağmen yeni bebeği oldu. Başak Gümrücülü oğlu.
1: Evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum. Sürekli yani böyle bir müzikal tadında yaşıyorum.
2: Müziğin Kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

Görkemli, asil, güçlü. O, sahnelerin bir numaralı yıldızı. Piyano. Peki nedir onu bu kadar özel kılan? Eşsiz sesi mi? Heybetli görüntüsü mü? Yoksa hiçbir fark gözetmeden dünyanın her yerinde müziğin pek çok türünü coşkuyla kucaklaması mı? Şüphesiz hepsi piyanoyu çalgıların kralı yapan önemli özellikleri. Ancak onu eşsiz kılan bir özelliği de 7000'i geçen parçadan oluşması ve tüm bu parçaların elle birleştirilmesidir. Piyanonun klavyesinde çoğunlukla 88 tuş bulunur. Piyanonun tuşlarına basıldığında içinde bulunan uçları keçe kaplı tahta çekiçler tellere vurarak ses çıkartır. Gergin çelik tellerin yarattığı basınç öyle büyüktür ki bir kuyruklu piyanonun kasası 20 tonluk bir kamyonun ağırlığına denk bir gücü taşımak durumundadır. 7 oktav ses aralığına sahip olan piyanonun notası alt alta çizili iki dizek üzerine yazılır. Üst dizekte sağ elle çalmak üzere ince notalar sol anahtarı üzerinde, alt dizekte ise sol elle çalmak üzere kalın notalar fa anahtarı üzerinde yazılır. Ses tablası piyanonun en önemli temel bölümlerindendir. Kasanın içinde duvar piyanolarında tellerin arka bölümüne, kuyruklu piyanolarda tellerin altına montajlıdır. Piyanonun en önemli parçalarından biri de pedallardır. Pedallar sayesinde çalınan parçalar zenginleştirilir ve esere farklı tınılar katılır. Bu nedenle pedallar birçok piyanist tarafından piyanonun ruhu olarak tanınıyor. Bilinen en eski atası, önce Uzak Doğu'da karşımıza çıkan, daha sonra Antik Yunan'da Platon'un ses hesaplamaları için kullandığı görülen monokorttur. 15. yüzyıla damgasını vuran klavikord ve 16. yüzyılda geliştirilen klavsen, piyanonun öncülleridir. 18. yüzyıla gelindiğinde Avrupalı lütiyeler klavikordun mekanizmasını temel alarak tarihin ilk piyanolarını geliştirmek üzere çalışmaya başladı. İlk piyano 1704'te İtalya'da Bartolomeo Cristofori tarafından yapıldı. 1709'da Almanya'da yayınlanan bir makaleyle Avrupa çapında tanındı. Ancak ilk piyano eserinin bestelenmesi için 62 yıl beklemek gerekti. İtalyan besteci Muzio Clementi, 1773'te henüz 18 yaşındayken piyano için 3 sonat yazdı ve böylece piyano çalma tekniğinin de temelleri atılmış oldu. Bach, Beethoven, Mozart, Chopin, Tchaikovsky, Liszt gibi bestecilerin ölümsüz eserleri, Rachmaninoff, Horowitz, Rubinstein gibi usta virtüözlerin olağanüstü teknikleri sayesinde piyano tüm dünyaca sevilen bir numaralı çalgı oldu. 19. yüzyılda piyano dünya müziğinde krallığını sürdürürken Osmanlı İmparatorluğu'nun 33. hükümdarı Sultan 5. Murat, piyanoyu sadece dinlemekte kalmayıp usta bir piyanist ve besteci olarak da adını tarihe yazdırdı. Osmanlı'da ilk piyano 20. yüzyılın başında Taşköprülü Mehmet Efendi tarafından yapıldı. Mehmet Efendi kendi atölyesinde kendi malzemeleriyle Anadolu'nun ilk piyanosunu yapmıştı. 20. yüzyıl aynı zamanda Türklerin piyano sevgisinin arttığı, İdil Biret, Güher Süher Pekinel kardeşler, Gülsin Onay, Fazıl Say, Hüseyin Selmet gibi usta müzisyenlerin dünyada piyano sanatına damga vurduğu bir yüzyıl oldu. Ve bugün, biz hangi cümleleri kurarsak kuralım, onu anlatmaya sözcükler yetmeyecek. Ama piyano sevmeyeceğimizi sandığımız eserlere bile bizi hayran bırakan sesiyle hayatlarımıza anlam katmaya devam edecek.

Ben Emre Dayıoğlu. Dünyanın en güzel coğrafyalarının birinde, Anadolu'da, sandıktan hiç çıkarılmamış gibi eski kokan, kimselerin bilmediği türkülerin, ezgilerin ve dansların peşindeyim. Gerçeğin ve güzelin sesini aradığım bu yolculukta, Anadolu'nun ücra köylerine gidecek,

0: Sevgili ustalar, sesinize, emeğinize, gönlünüze, yüreğinize sağlık. Aldım evimi, çıktım geldim kırklar eline.
1: Abi hoş geldin be ya.
0: Hoş bulduk be ya. Ne yapıyorsunuz be ya?
1: Yaşattırıyoruz be.
0: Çok yaşayın ustalarım. İyi ki varsınız. Ya şurada ilk türküde canlı dedim. Hava biraz soğuktu. Türküyü çalınca elim ayağımda bir kan dolaşımım hızlandı. Şimdi bir de yanımda bir kadın ustamız var. Hı hı. Ben Türkiye'deki yerel müzik kültürünün özellikle kadınlardan çıktığını, kadınlardan çok daha fazla çıktığını düşünenlerdenim. Heybenin içine siz ne doldurmak istersiniz ustam?
2: Rahmetli annemden.
0: Allah rahmet eylesin.
2: İki türkü doldurmak istiyorum.
0: Heybenin içine doldur bakalım.
2: Hadi bakalım.
0: Buyurun bakalım.
2: Tabii. Hadi.

0: Çalan ustalara ve söyleyen kıymetli kadın ustama çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sizi kısaca tanıyabilir miyim? Çünkü anneannemden derledim dediniz.
1: Annemden.
0: Annenizden derledim dediniz.
1: Evet. Rahmetli annem türkü güverciniydi benim anneciğim.
0: Siz de o türküleri...
1: Ben de ondan dinleye
0: Ne kadar güzel bir aktarım.
1: kenarda kalmasın, heybeye dolduralım dedik.
0: Dolduralım. Heybenin içine pekmez gibi bir türkü daha da olsun. Evet.
2: Evet.
0: Şimdi Hasan Ustam Bey'a hangi türkü var sırada Bey'a?
2: Şimdi Bulgaristan'dan gelen bir türkü var. Şumlu yolu.

0: İşte aşk acısı, hasret ve toprak acısı bu türkün içine yerleşmiş. Kusura bakmayın, biraz duygulandım. Keşke o şumlu yolları açılsaydı. Tabii ki bugünlere de şükretmek lazım. Duygulandığım için hepinizden özür dilerim.
1: Barış olduğu sürece yollar hep açık olur.
0: Kesinlikle. Ustam...
1: Yolları kapatan savaşlardır.
0: Evet Nesi Baba.
2: Buyurun.
0: Şimdi sıradaki türküyü kim söylesin be ya?
2: Bence Halil Hocam söylesin.
0: Hocam topu sana attık. Buyur.
3: Evet ben de Bulgaristan Deli Orman yöresine ait anonim bir türkü. Ailetme beni türküsünü söyleyeceğim.
0: Buyurun o zaman.

0: Düşündüm bu türküyü hocam, üstadımız söylerken. Ya insanlar bir yerden bir yere giderken çok zorlanmışlar. Ama türküler, düşünsenize, bu türkü şimdi dünyanın her yerine yayılmış. İşte benim heybemin de içinin türkülerle doluşu bu yüzden çok önemli. Beni öyle bir duygu seline boğdunuz ki, o kadar da güzel türküleri heybeme döktünüz.
1: İnsanlar Trakya türkülerini hep göbek havası olarak algılarlar. Şen şakrak, duygulu türkü yok derler. Çok duydum bu sözü. Trakya'da duygulu türkü yoktur. Buyurun.
2: Evet.

0: Çok yaşayın ya. Şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Az önce söylediniz ya, insanlar Trakya müziklerini sadece göbek havası, kasap havası olarak biliyorlar diye. Yolumuzun ben sizden bir türkü daha isteyeceğim.
1: Hadi.
0: Meriç'in Azgın Suyu aramıza girdi, Bababa türküsünü. Benim çok sevdiğim bir türküdür. Buyurun.

Heybemdeki Türküler programının bu bölümünde Trakya'nın şirin illerinden Kırklareli'deydim. Kırklareli'de eşsiz türküleri heybeme doldurdum. Çünkü müzik hepimizin ortak faydası. Müzikle kalın, hoş kalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Jazz programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

0: Karadeniz'in kraliçesi Zeynep Başkan. Ve kemençenin kralı Umut Ayvaz.
1: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: Bugün yine çok özel bir konuğumuz var bizim. Kendisini çok seviyoruz. Bizi kırmadı. Özel bir durumda olmasına rağmen yeni bebeği oldu. Başak Gümrücülü oğlu.
1: Evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum. Sürekli yani böyle bir müzikal tadını yaşıyorum.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Jet adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

É.

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her baş.

0: Koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
1: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
2: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Karadeniz'in kraliçesi.
1: Zeynep Başkan.
2: Bu çektik dizine ruhme.
0: Ve Kemençe'nin kralı.
1: Umut Ayvaz.
2: Ne budi gözler ruhme. Allah Allah zemin. Allah
3: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: Karadeniz'in kraliçesi.
1: Zeynep Başkan. Ve Kemençe'nin kralı. Umut Ayvaz.
2: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne bu akşam TRT Müzik'te.

0: kendisini çok seviyoruz. Bizi kırmadı, özel bir durumda olmasına rağmen yeni bebeği oldu. Başak Gümrücülü oğlu.
1: Evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum. Sürekli yani böyle bir müzikal tadında yaşıyorum.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla

0: Karadeniz'in kraliçesi Zeynep Başkan. Ve Kemençe'nin kralı Umut Ayvaz.
1: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: büklüm büklüm boynunda. Hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne bu akşam TRT Müzik'te.

0: Bugün yine çok özel bir konuğumuz var bizim. Kendisini çok seviyoruz. Bizi kırmadı. Özel bir durumda olmasına rağmen yeni bebeği oldu. Başak Gümrücülü oğlu.
1: Evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum. Sürekli yani böyle bir müzikal tadında yaşıyorum.

0: yine.
1: Karadeniz'in kraliçesi Zeynep Başkan.
0: Küçükte dizme ruhme.
1: Ve Kemençe'nin kralı
2: Umut Ayvaz.
0: Ne mutlu gözler ruhme. Allah Allah zülzemi. Kalaşa vur bizi. Kobal görmesin bizi. Kobal görürse bizi.
3: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: büklüm büklüm boynunda. Hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne bu akşam TRT Müzik'te. Sen

0: var bizim. Kendisini çok seviyoruz. Bizi kırmadı. Özel bir durumda olmasına rağmen yeni bebeği oldu. Başak Gümrücülü oğlu.
1: Evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum. Sürekli yani böyle bir müzikal tadında yaşıyorum.
2: Müziğin Kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Bugün yine hem kelimeleri dans ettireceğiz, tabii ki kelimelerimizde de melodi var. Madem bir müzik kanalındayız ve madem bir müzik programı sunuyoruz, ama onun dışında notaları öyle bir dans ettireceğiz ki her ezgi var. Adeta bir Türkiye mozaiği diyeceğim ama aslında dünyaya açılmış bir Türkiye mozaiği. Çok renkli gökkuşağı gibi bir konuğum var. Türk müziğinin de en

0: çok sevilen isimlerinden bir tanesi o artık. Türk pop müziğinin starlarından bir tanesi diyebiliriz. Atiye, hoş geldin.
1: Hoş buldum Melike'cim.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Atiye çok renkli dedim. Uzun uzun bahsedeceğiz ki zaten hayranları ve sizler de çok iyi biliyorsunuz ne kadar renkli bir karakteri ve müziği olduğunu ve bir kariyeri olduğunu aynı zamanda. Ama bunların hepsinin öncesinde Atiye birçok yere de ait gibi aslında dünya üzerinde. En çok Türkiye'ye aittir diye ben ümit ediyorum. Bunu da soracağım ama ona daha önce sormuşlar. Demişler ki bir şehir olsan, madem bu kadar çok ülkede ve bu kadar çok şehirde yaşıyorsun, gidiyorsun, geliyorsun, hangi şehir olursun demişler. İstanbul demiş.
1: Aynen. Evet.
0: Ve o yüzden seni Boğaz'a getirdik. Nasıl hissediyorsun
1: kendini? Muhteşem, muhteşem. Ya İstanbul'da en sevdiğim yer tabii ki Boğaz. Ve çok iyi geliyor bana. Yani denizi seyretmek bana çok huzur veriyor. Çok iyi hissettiriyor. Çok güzel bir gün zaten. Güneşli aynı zamanda.
0: Seninle de daha güzel oldu. Bir şehir olsam İstanbul olurdum demişsin.
1: Evet.
0: Ve biz de seni buraya getirmişiz. Ama neden İstanbul olurdun onu da merak etmişiz.
1: Evet, çünkü doğuyla batıyı birleştiren şehir. Ya ben de o köprü gibi hissediyorum kendimi. Yani Avrupa ile Asya. Çünkü annem Hollandalı, babam Hataylı. Ve ben de öyle büyüdüm. Ve öyle hissediyorum. Yani o farklı özellikleri de taşıyorum diye onu hissediyorum zaman geçtikçe. Kalbim doğulu ama mantığım çoğu zaman Avrupalı gibi işliyor. Evet, yani benim en mutlu olduğum şehir aynı zamanda bir de İstanbul. O yüzden de söyledim. Çünkü çok renkli. Ki az önce söylediğim gibi benim de müziğim ve kimliğim ve yaşam şeklim öyle. Birçok kültürü barındırıyor İstanbul. Hem geçmiş hem gelecek. Çok fazla kontrast var İstanbul'da. Hem çok fresh ve genç, aynı zamanda evet. Eski tarihi bir yer ve çok önemli bir yere sahip tarihimizde tabii ki ve dünyanın tarihinde. O yüzden İstanbul.
0: Evet, o yüzden de ben şimdi sana bakıyorum bir köprü gibi. Arkada da yine köprüyü görüyorum. Adeta sen de kendini öyle adlandırdın.
1: Evet, bir de Deniz aynı zamanda benim ilk ismim. Evet, Deniz Atiye.
0: Evet, ben de bir deniz aşığı olarak stüdyomuzun burada olmasından son derece memnunum. Çok renkli bir kimlik dedik, gökkuşağı gibi dedik. Müziğin de öyle, doğu-batı sentezi ve çok fazla... hepsinin enstrüman olarak olsun, işte düzenlemeler olsun, ruh olarak olsun içerisinde barındırıyorsun. Bunlardan bir tanesi son yıllarda Hint müziğine oldukça fazla önem göstermeye mi başladın, eğitimini almaya başladın, oralarda vakit geçirmeye başladın ve orada en çok öğrendiğin ve ilk aklına gelen şeyin ben iyi insan, iyi müzisyen. İyi müzisyen, iyi insan.
1: Evet.
0: Bu senin için ne ifade ediyor?
1: Evet. Bunu Pervin Sultan'a söylemişti ve bu beynimi açan bir cümle oldu. Çünkü hep diyordum Allah Allah, yani bu kadar iyi virtüözler var. Niye bu kadar hani sıkıntılı olabiliyor karakterleri?
0: Değil mi?
1: O da dedi ki aslında öyle değil. Öyle görünüyor ama zaman içerisinde o ortaya çıkacaktır. Kalbin ne kadar iyiyse ve niyetin ne kadar temizse müziğin de öyle olur. Ve iyi niyetli olmayan ya da iyi kalpli olmayan ama çok iyi müzisyenler de zamanla birlikte bazen o yeteneklerini, kabiliyetlerini kaybediyorlar. Onu da bazen görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Çok korkutucu bir durum. Ya her şeyden önce iyi insan olmak, iyi kalpli olmak, iyi niyetli olmak ve müziği de sevgiyle yapmak. İçimizden geldiği gibi, hissettiğimiz gibi ve o duyguları kaybetmeden. Tabii ki ben hani pop dünyasında olduğum için tabii ki dinleyicilerimi de düşünmek zorundayım. Ticari bir kaygı da bazen olabiliyor. Ama önemli olan kalbinle hareket etmek, kalbinle müzik yapmak. Ve bunu da Hindistan'a gittiğimde daha fazla anladım. Pervin Sultan'a oranın nasıl kıyaslayabiliriz? Hindistan'ın Sezen Aksu'su,
0: evet,
1: gibi, yani oranın kraliçesi. Muhteşem bir kariyeri var.

0: Belli bir yaşa gelmiş ama sesi hala pırıl pırıl. Yani oradaki müzisyenler günde 5-6 saat minimum egzersiz yapıyor, çalışıyor. Yani enstrüman ise enstrümanına çalışıyor. Vokalist yani ses sanatçısı ise bütün gün ses egzersizleri yapıyor. Böyle bir disiplin ben hayatımda görmedim. Bazen burada hani zamanında çok gördüm. Çok şükür yani şu an ekibi muhteşem ama zamanında şeyi de çok yaşadım ben hani. Ya provaya gerek yok, çıkarız sahneye çalarız bir şekilde falan. Öyle bir
1: O
0: şey değil müzik.
1: inanılmaz bir şey.
0: Yani
1: Evet.
0: müziğe çok yatırım yapmak lazım. Yani yatırım dediğim şey çok zaman harcamak lazım, kendini geliştirmen lazım. Onun bir sonu yok. Yani hiç kimse müzik alanında ben oldum diyemez. Çünkü öyle bir şey yok. Onun sonu yok. Öğrenmenin sonu yok. Ben çok seviyorum araştırmayı, kendimi geliştirmeyi, farklı müzik stillerini öğrenmeyi, enstrüman çalmayı. Ama çok saygı duyuyorum. Çaldığım enstrümana da çok saygı duyuyorum. İyi müzisyenlere çok saygı duyuyorum. Sanata çok saygı duyuyorum. Çünkü biliyorum onun ne kadar zor bir şey olduğunu ve insanlara nasıl bir hayat verdiğini iyi olmak için ve o enstrümanın hakkını vermek için. Ses de aslında öyle bir şey. Yani çalıştırmak lazım. Çalıştırmadığında hani nasıl insanlar vücut yapıyor, kas yapıyor. Sporcular örneğin ya da bir yarışa çıkacak hazırlanıyorlar. Bizim için de aynı şey geçerli. Yani uzun soluklu ki benim de hayalim o yani
1: Hayalini
0: çok
1: az sonra alayım ben.
0: tamam.
1: Heyecan yapalım biraz. Hayalini az sonra alayım. Çünkü o kadar güzel ve içi dolu şeyler anlattın ki Atiye bir hayalle yola çıktı. İnandığını yaşamak. Bir de öyle bir söylem de var. Hayal ettiğini yaşıyor musun
0: Aynen.
1: diye.
0: Neye inanırsan onu yaşarsın.
1: Neye inanırsan onu yaşarsın. Şu anda inandığın şeyi yaşıyor musun ya da hayal ettiğin yerde misin? Ve şu dönemdeki yani an itibariyle 2026'daki Atiye'nin halihazırdaki hayalini birazdan alacağım. Ama onun öncesinde madem bu kadar müzik sohbeti yaptık hem de keyifli bir müzik sohbeti yaptık. O hani sesinden değil de kalbinden, nefesinden değil de kalbinden dökülen sesinle bir şarkıyla başlayalım, olur mu?
0: Olur.

0: Neye inanırsan onu yaşarsın. Yıllar önce küçücük bir kızken 17 yaş, herhalde 17 falan mıydı? 17-18 miydi?
1: Ya evet, Almanya'da tam böyle liseyi bitiriyordum. 17-18 yaşındaydım.
0: Gerçekten küçücük bir kızken bir şeye inandın sen. Neydi o inandığın ve şu an hala aynı şeye inanıyor musun?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ben o hayali de kurdum ama açıkçası böyle olacağını da küçük yaşta hissetmiştim. Yani sahnede olmak istediğimi her zaman biliyordum. Bir şekilde sahnede dans edip şarkı söyleyeceğimi hissetmiştim. Çünkü başka bir B planım, C planım da yoktu. Yani ben çok erken yaşta müziğe başladım, dansa başladım ve hiçbir zaman başka bir şey de düşünemedim. Ve ne şanslıyım ki bu yolda da devam edebildim, ilerleyebildim. Tabii çok erken yaşta başladım profesyonel kariyerime ama onun da birçok faydası oldu diye düşünüyorum. Yani daha fazla zamanım oldu kendimi ifade edebilmek için, kendimi de anlamak için zamanım oldu. Yani ben nasıl bir müzik yapmak istiyorum, ben o her zaman o doğu batı sentezi, o en baştan beri zaten benim kimliğim ama bir de daha fazla nasıl geliştirebilirim bunu? Yani başka hangi müzik tarzlarını bu sentezin içine sokabilirim güzel bir şekilde? Ve işte kendi sesimi bulmak, bana neler yakışıyor, neler yakışmıyor, nerede eksikliklerim var, onları nasıl tamamlayabilirim? Zaten Türkiye'ye ilk geldiğimde mesela Türkçem çok kötüydü.
0: Normal olarak.
1: Ders aldım, ondan sonra diksiyon dersi de aldım. Çok iyi ustalardan. Ondan sonra yani hep böyle kendimi geliştirdim zamanım olduğunda. Hani konserlerin, sahnelerin dışında. Evet ama gerçekten bu çok doğru bir şey. Yani sen hislerinle, isteklerinle yönetebilirsin hayatını aslında. Hani tabii bir de kader denilen bir şey var. Ben ona da çok inanıyorum. Yine aynı şeye geleceğim. Yani bir hedefin varsa ve onu gerçekten kalbinle istiyorsan ve onu iyi niyetle ve kimseyi kırmadan, kimseyi üzmeden temiz bir şekilde yolundan hani ilerlediğinde Allah zaten yardım ediyor bir şekilde diye düşünüyorum. O yüzden de neye inanırsan bir gün onu yaşarsın. Bu da İsra Gülümser'in sözü.
0: Ha, İsra, Delia, çok uzun yıllardır görmüyorum.
1: Delia adlı şarkımda geçen bir söz. O yüzden hala çok severek söylüyorum çünkü beni çok iyi anlatan bir söz.
0: Şimdi bu söylemlerinden yola çıkarak sohbetimiz süresi içerisinde hemen şöyle bir soru yöneltmek istiyorum sana. Müziğin şifalandırıcı bir gücü var mı sence?
1: %100.
0: Değil mi?
1: Tabii. Yani bir terapi şekli bile diyebiliriz. Bir enstrüman çaldığınızda zaten kendinizi o kadar odaklanıyorsunuz ki etrafınızda ne oluyor ne bitiyor, hayatınızdaki bütün sorunları mecbur unutuyorsunuz. Çünkü öyle bir odak oluyor ki oraya. O odak olmadan zaten hiçbir şey olmuyor. Bunu hani bir enstrüman çalan da bilir, resim yapan da bilir, sanatla ilgilenen herkes bilir. Spor yapan da aynı şekilde ya da bilmiyorum benim için mesela yemek yapmak da bir terapi şekli yani herkesin farklı bir şekli var şifalanmak için ama müzik yapmak da müzik dinlemek de eğer iyi bir müzikse ve güzel kaliteli bir şekilde yapıldıysa o zaman kesinlikle ruha iyi gelir diye düşünüyorum.
0: Çünkü senin yine söyleminden yola çıkarak hani dedik ya iyi insan, iyi müzisyen, iyi müzisyen, iyi insan diye. Belki de kötü insan, iyi müzisyen ama zamanla müzik onu iyileştirebilir. Ayrıca da şifa.

0: Karın
1: Ha,
0: dışında.
1: kesinlikle o da
0: Bu
1: olabilir.
0: da
1: Niye
0: ayrı bir şey.
1: olmasın? Tabii insanı terbiye eden bir şey aslında bir enstrüman çalmak ya da bir aranje yapmak. Çünkü müzik şey der yani sen benimle yeterince ilgilenmezsen istediğin zaten sonucu alamayacaksın. Hani
0: Kadın gibi.
1: ya emek isteyen bir şey. O yüzden dedim yani ben hani hayalim çok uzun yıllar boyunca sahnede olabilmek ve 60-70 yaşında da şarkı söyleyebilmek ve bunun için biliyorum ki bu ancak çok disiplinli olursan olabilir. Yani hayatının düzenli olması gerekiyor, beslenmeye dikkat etmen gerekiyor, sporunu yapman gerekiyor, sesini çalıştırman gerekiyor. Çalıştırmazsan çünkü ya da yanlış kullanırsan sesini nodül olursun,
0: Evet.
1: sesini kaybedersin, sesin gider.
0: Peki bol bol enstrümandan bahsettik. Sen aynı zamanda enstrümanistsin. Gerçek bir müzisyensin. 10 parmağında 10 marifet var.
1: Estağfurullah.
0: İlerleyen dakikalarda şimdi değil biraz daha böyle sürprizi köpürtmek istiyorum. Bir sürprizimiz var size müziğin ritmi seyircileri. Atiye sadece sesiyle sözüyle kelimeleri dans ettirerek burada olmayacak. Aynı zamanda parmaklarını da konuşturacak ve ilerleyen dakikalarda bize canlı canlı harika bir şarkı çalacak piyanoyla ve seslendirecek. Ben şimdiden çok heyecanlıyım. Müziğin ritminde kalbim ritmi atmaya başladı. Ama onun öncesinde Tolga'yla sana bırakıyorum.
2: Şimdi bu şarkı bir Sezen Aksu eseri, sözü bestesi ona ait. Ben bu şarkıda Filistinli hissediyorum. O yüzden Filistin için okumak istiyorum.

0: Harikaydınız. Gönülden alkışlıyorum, kalpten alkışlıyorum. Böyle çok sesli alkışlar çıksın istiyorum. Tek kişilik dev orkestra olarak ama. Bunun sonunda ne denir mesela? Atiye çok güzel söyledin. Çok teşekkür ederiz. Harikaydın filan denir değil mi? Mesela ben sana şöyle bir cümle kursam. Atiye sus.
1: Susarım, susayım.
0: Hayır. Ne? Atiye sus diyen dünya üzerindeki tek kişiyi açıklıyorum şimdi. Ben sence sana sus der miyim? Atiye şakı derim. Atiye söyle derim. Kendi kaleme gol atar mıyım ben Atiye?
1: Neden olmasın?
0: Hayır. Hayır, ben bu sesi yakalamışken Atiye söyle şaka, hatta ben susayım sen söyle derim. Atiye sus diyen biri var biliyor musunuz? Müziğin ritmi seyircileri. Herhalde ilk kez duydum bu repliği. Oğlun mu? Kızın mı?
1: Ferah Feza, evet, evet. Ya bazen rahatsız oluyor. Ben o kadar çok hani şarkı söylüyorum ki evde. Piyano çalıyorum. Babası zaten prodüktör olduğu için evde devamlı müzikal çalışmalar oluyor. Müzisyenler geliyor işte, beste çalışmaları, darbuka kompozisyonları falan filan. Yani devamlı böyle bir müzik şöleni var aslında evde. Ve Ferah Feza bazen de benden rahatsız olabiliyor. Anne lütfen. Anne lütfen, bu şarkı güzel değil ya da hani bunu şimdi söyleme falan.
0: Ama ilk kez herhalde ondan duydum böyle bir şey. Böyle ilk evet. Duyduğumda da şaşırıp bana sus diyen ilk kişisin falan dedin mi? Ne
1: ya şöyle, annem ben ilk şarkı söylemeye başladığımda, çünkü ben aslında dansla başlamıştım ve sonra piyanoya geçtim. Eş zamanlı olarak, yani ikisini aynı anda. Evet. Yürütmeye çalıştım küçükken. Çok mutlu olduğum şeylerdi. Ama şarkı söyleme kısmı sonradan gelişen bir şey oldu. Çünkü benim şey hayali vardı. Hani acaba müzikallerde oynasam mı? Ne bunun güzel, için ama şarkı olur. Söyleyebilmem gerekiyor. Ondan sonra anneme bir şarkı söyledim. Ve öncesinde şey dedim, hani lütfen ben şey alabilir miyim? Şan dersi alabilir miyim? O zaman bana bir şarkı söyle ve bakayım dediniz. Çünkü annemin sesi çok iyidir. Ondan sonra şarkı söyledim ve kendini çok zor tuttu gülmemek için.
0: Gerçekten mi?
1: Evet, ama o zaman gerçekten kötüydü sesim. Ve dedi, yani sesin güzel değil ama çalışırsan olur. Ben dedim evet evet, ben çok çalışkanım zaten. Ben zaten bunun için istiyorum bunu. Çok çalışacağım. Tamam, o zaman kabul ediyorum dedi ve iki haftada bir şan dersi almaya başladım. Ve öyle
0: yani o şarkı söyleme olayı. Kişi, yani, ama annen sus dememiş. Söyle, söyleyebildiğin kadar söyle, söylersen olur demiş.
1: Gibi.
0: Sen aslında ilk dansla başladın hepimizin evet. Bildiği gibi. Sonrasında o güzel sesini haftada iki gün şan dersi alarak.
1: İki haftada bir, her hafta izin vermedi.
0: Ha, bir de.
1: Çünkü şan dersi çok şey bir şey yani. Özellikle Almanya'da çok pahalı bir şey. O yüzden hani olmaz. Hani iki haftada bir olabilir dedi. Ama bakacağız hani yani gelişiyor musun? Sesini düzeliyor mu?
0: ama dansı sanki devam ettirdin Atiye. Yani sesinle de dans ediyor gibisin bir anlamda. Şimdi şarkıları dinlerken öyle bir yansıman var.
1: O şey, o ritim duygusu bende çok ön planda. Hem dans etmeyi çok sevdiğim için ve küçüklüğümden beri kulağım çok iyidir. Onu söyleyebilirim. o ritim aşkı en başından beri vardı. Yani o yüzden hani darbuka çalma, perküsyon çalma... onsuz yapamam. Gerçekten de öyle hissediyorum. Perküsyoncu olarak da hissediyorum kendimi. Ve orada çok büyük paraleller var ritme ve dansa baktığın zaman. Oradan kaynaklanıyor olabilir. Yani şarkılarımı yaparken aranjelere de ben hani çok fazla müdahale ediyorum. Benim için önemli olan onu hissediyor muyum? O beat bana, hani o ritim işliyor mu bana? Beni dans ettiriyor mu? Çünkü benim de hedefim çoğu zaman hani insanları mutlu etmek ve onları dans ettirmek ya. O benim için çok önemli. Hı-hı. Kendim de dansçı olduğum için insanları da dans ettirerek mutlu etmeyi seviyorum. Sahnede zaten çok dans ediyorum. Evet. Yani hepsi bir bütün aslında.
0: Sesinle
1: benim için.
0: Sesinle de dans ediyorsun. Sen kendini o içine işliyor ya, onu işletiyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, bize de işletiyorsun.
1: Hedefim her zaman o hareketli şarkılarda o oluyor.
0: O zaman bir tane hareketli şarkı deneyelim tamam. Senden.

0: Hali hali hal, meli meli mel. Hali hali hal, meli meli mel. Bu benim hayatımın bir dönem, itiraf ediyorum, pop müziğiydi. Yapsam mı yapmasam mı, itiraf etsem mi etmesem mi dedim ama.
1: Çok mutlu oldum ama hiç beklemiyordum bu şarkıyı şu an.
0: Gerçekten hayatımın pop müziğiydi çünkü... Şey gibi, böyle bir replik gibi, bana sadece yakınlarım Mel der. Gerçekten bana yakınlarım Mel der, çok yakınlarım. Ve bu şarkıyla beraber, hatta biliyorum anneannen, babaannen
1: evet,
0: pardon,
1: evet.
0: Babaannenle olan hikayesini de biliyorum. Herkes biliyordur, bilmeyen varsa dinleriz senden de. Ve ben uzun yıllar böyle dolaştım sevgili seyirciler. Ve arkadaşlarım da beni gördüğü zaman Meli Meli Mel.
1: Evet. Bundan sonra ben de sana böyle diyeceğim.
0: Bana Meli Meli Mel diyebilirsin. Bayılıyorum. Ayrıca çok
1: tam
0: seviyorum.
1: Tam Hataylı falan değilsin.
0: Değilim ama ruhum Hataylı. Fahri Hataylı sayılabilirim. Babaannenden kalma bir şarkı değil mi? Bu onunla beraber...
1: Ya şöyle, biz Hataylıyız, Antakyalıyız. Hı. Ve bu bizim yörenin aslında şarkısı.
0: Evet.
1: Normalde bu Arapça söyleniyor. Biz bunu hem Arapça hem Türkçe kaydetmiştik zamanında ve babaannemle birlikte böyle bir anımız olsun diye bunu kaydettik ve Beyaz Şova'da beraber çıktık, söyledik orada. Bu benim için çok özel bir durum çünkü

0: o Mel sayesinde biz de ailecek bu şarkıyı keşke bugün daha önceden konuşsaydık da.
1: O zaman söylerdik beraber.
0: Evet söylerdik. Bir sonraki yayın için senden bunun sözünü almış olayım. Söz. Ve Hale Halimel, Meli Meli Mel'den sonra şimdi ben nasıl sohbete geçeceğim? Bütün gün böyle geçecek benim. Bu şarkıyla geçecek tekrar. Enstrüman biraz konuşmak istiyorum. Çünkü birazdan senin piyano performansını da dinleyeceğiz. Hem solist olup hem enstrümanist olan özellikle kadın vokal çok az bence. Ya da varsa da ön plana çıkmıyor.
1: Vardır ya, vardır ama dediğin gibi belki daha çok hani ön plana çıkmamış olabilir. Bir de ama şunu biliyorum, darbuka çalan biri yok.
0: Evet, bunu söyleyelim. Bir de sahnede enstrümanist yanını kullanıyor musun?
1: Nasıl?
0: Sahnede darbuka çalıyor musun, piyano
1: evet, evet.
0: çalıyor musun?
1: Aynen. Ya piyano çok çalmıyorum aslında sahnede. Beste yaparken daha çok hani akor basıyorum. Öyle çok müthiş bir piyanist değilim zaten. Ama o benim için yeterli şarkı yaparken. Daha çok aslında darbuka benim ana enstrümanım diyebilirim. En büyük aşkım yani. Ve sahnede mutlaka çalıyorum. Çok keyif alıyorum. Bana çok iyi geliyor. Demiştik yani terapi gibi.
0: Evet.
1: Çalışmak, evde çalışmak özellikle... İyi geliyor. Yani böyle zamanı unutuyorsun. Saatler, bir bakmışsın saatlerce çalışmışsın bir şeye.
0: Sen çalışmanın içinde kayboluyorsun bence anladığım
1: evet.
0: kadarıyla.
1: Evet, evet,
0: ben sana darbuka mı piyano mu desem cevabı darbuka. Biliyorum. Evet. Anladım şu anda. Cevabı darbuka. Ben enstrümanist arkadaşlarıma genelde şunu soruyorum. Enstrümanlarınızla bir süre sonra benziyor musunuz diye. Naturan daha çok darbukaya benziyor galiba değil mi? Hani böyle doğu batı sentezi orada da olabiliyor
1: evet,
0: çünkü.
1: Evet, evet, evet, evet.
0: Biraz daha darbuka diyebiliriz ama evet. biz bugün... Darbuka olmazsa piyano vardır diyerek Atiye'yi çok güzel bir İbrahim Erkal şarkısıyla dinleyeceğiz.
1: Evet,
0: o da çok
1: unutmayacağım
0: ilginç.
1: Adlı şarkısını ben seslendirmiştim. Ona özel bir albüm hazırlanmıştı. Bizi de aradılar hani olmak ister misiniz bu projede diye. Ben de açık söylemem gerekirse çok iyi bilmiyordum şarkıları. Sonra bir dinledim, çok hoşuma gitti, çok kalbime dokundu. Özellikle unutmayacağım şarkısı. Hı hı. Yani onu duyduğum anda bu benim olmalı, bunu okursam ancak hani olurum bu projede dedim. ve tabii bambaşka bir aranje oldu, bambaşka akorlar oldu. Onun da yani hakkını vermek istedim o şarkının. Çok önemli bir İbrahim Erkal şarkısı çünkü. Hem kendim gibi olmak istedim.
0: Evet.
1: Çünkü ben hani arabesk sanatçısı değilim. Ama o duyguyu da bir tık hani vermeye çalıştım olduğu kadar.
0: Harika olmuş.
1: Çok içime sindi. Uzun hani yıllarca söyleyeceğim bir şarkı gibi benziyor. Öyle bir şeye benziyor. Yani çok benimsedim onu. Sanki kendi şarkımmış gibi.
0: Harika olmuş. Ben şarkıyı çok iyi biliyorum. Fakat Pro'da dinlerken tanımadım.
1: Tanıyamadım.
0: Tam senin imzan, senin versiyonun olmuş. O yüzden ayrıca bir müzikal anlamda heyecan uyandırdı bende. Daha fazla konuşmayalım, notalar konuşsun.

0: Atiye'cim, programımızın sonuna geldik. Dediğim gibi bana yetmedi program. Daha uzun uzun seninle konuşmak istiyorum.
1: Ben
0: uzun
1: de
0: uzun da dinlemek
1: çok
0: istiyorum.
1: Çok keyifli seninle sohbet etmek.
0: Çok teşekkürler. Ayağına sağlık, ağzına sağlık, notalarına sağlık, ruhuna sağlık. Hep ol ve bu çıktığın uzun müzik yolculuğunda artık kapıyı çok yıllar önce açtın. Şimdi bayağı zirvedesin. Hep orada kalıp onu koruman ve notalarına sığınman dileğiyle diyorum ben.
1: Çok güzel bir dilek oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Efendim, bugün Atiye ritmi tuttuk. Çok ritimliydik, çok keyifliydik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte müziğin ritminde tekrar buluşacağız, değil mi? Buluşacağız diyen sesleri duyar gibiyim. O halde notalarla kalın. Haftaya kadar hoşça kalın.

0: Aysel. Dördüncü sınıfa gidiyorum. Kanun çalıyorum. Kanunumun bir adı var. Adı Zühre. Onunla konuşmayı çok seviyorum. Okulumdaki bazen solo konserlere çıkıyorum.
1: Son, iki, üç.
0: Ailemde müzisyen olan babam var. Babamla birlikte müzik yapmak çok güzel, özel bir duygu.
2: O tepe karlı tepe yaylalar.
3: Oo yaylalar. Tatlı notalar. Cumartesi TRT Müzik'te. Oy,

Merhaba dostlarım. Emek veriyoruz, yine yollardayız. Yolumuz kültür. Emeksiz yemek olmaz. Hani arkeologlar nasıl toprağı kazıp geçmişi geleceğe emanet edercesine tarih belgeliyorlarsa, işte biz de aynen öyle belge topluyoruz Anadolu müziklerinden. Tam türkümü söylemeye hazırlanırken hava kapanıp gök gürlemez mi? Ve de yağmur yağmaz mı? İşte Çorumlu Musa Yenilmez'den derlediğim Bedirik, böyle yağmurlu havalarda kaya diplerinde çıkan bir ot.

Antalya'nın kuzeybatısında Toroslar'da Korkuteli ilçesi var. Osmanlı Şehzadesi Sultan Korkut eğitimini burada yaptığı için Korkut'un ili anlamına gelen Korkuteli Antalya'nın yaylasıdır. Tabi buranın eğlencelerinde okunan türküleri, asker uğurlamalarında, zeybek ve tek havalarını çalan söyleyen benim kültür taşıyıcısı olan gördüğüm düğün çalgıcıları var. İşte genç düğünçüler Korkuteli'nde toplantı sizin için.

0: Evet, yaylaların havasını çaldık. Şimdi Samet, ben sizin babaları aslında bu büyükleri çağırıp böyle buranın o geleneksel türkülerini kaydetmek istiyorum. Onlar da dediler ki bizim torunları olan çocuklarını, gençleri çağırın dediler. Bu çok güzel bir şey. Yani sizler böyle genç nesil düğün çalıyorsunuz değil mi? Geleneği devam ettiriyorsunuz.
1: Tabii, atalarımızdan, dedelerimizden, babalarımızdan gördüğümüz geleneği devam ettiriyoruz. Düğünlerde, şenliklerde, festivallerde insanlara bağlamalarımızla, müziklerimizle buluşturuyoruz.
0: Hep ailece şey misiniz yani, çalgıcı mısınız? Yani çalgı çalana çalgıcı denir, keman çalana kemancı denir, bağlama çalana bağlamacı, kemane çalana kemaneci denir,
1: evet.
0: Zurna çalana zurnacı denir. Yani hepimiz bakın... Darbuka çalana da darbukacı denir. Hepimiz çalgıcıyız yani, değil mi?
1: Öyle, öyle.
0: Çünkü çalgı çalan insana çalgıcı denir. Evet. Sizler de çalgıcı mısınız?
1: Evet.
0: Çalgıcısınız.
1: Çalgıcıyız.
0: Evet.
1: Çalgıcı.
0: Şimdi diğer bakışa enstrümanist diyorlar biliyorsun. Aynı şey aslında. Hepsi aynı şey. Peki, ne çalalım?
1: Korkut Eli'ye geldik. Yani Korkut Eli Zeybe'ni çalmadan olmaz. O artık bizim bir eserimiz oldu. Bütünleştik onunla.
0: Evet.
1: O bizim güzel bir Zeybe'miz. Arkadaşlarla beraber sizinle eşliğinizde çalalım, tamam. Hocam.
0: Son 2, 3, 4...

0: Düğünlerde ne çalıyorsunuz siz?
1: Yani düğünlerde öncelikle yöre insanının daha atasından görmüş olduğu zeybekleri, teke zortlatmalarımızı. Yani bugün
0: Cemile'yi falan.
1: tabii ki cemileyi, yani teke bölgesi deyince, teke yöresi deyince illa bir teke zortlaması lazım.
0: Yayla yolları.
1: Efeler olması lazım. Şöyle bizim kanımız hızlı yani.
0: Çok iyi. Tüngümeli
1: Tüngümeliyiz, zıplamalıyız. Evet,
0: tabii.
1: tüngümeli derler, çatal derler. Yine Ali arkadaşım dediği gibi tümeş derler.
0: Tümeç. Tüymece çalıyor babam. Tüymece çalıyor orada. Tamam. Şimdi bizde de Bucak'ta büyüdüm ben. Mesela önce böyle bir zeybek çalan tek oynar ama. Yani herkesin bir kendi oyunu vardır. Çıkar tek oynar, ondan sonra duvrak der böyle bir hareket. Biraz böyle 9-8'lere geçerler işte şu dirmilin çalgısı Cemile gibi. Ondan sonra daha da gıvra derler. Bu sefer tek ez otlatmaları başlar. Tüngiye oynarlar. Hadi o zaman sen ne çalarsın bize yeni derlenmiş böyle bir türkülerden?
1: Yine ben Büyük Köylü Veli Gürbilek ustamız var. Kendisi dur içinde yazsın.
0: Kim?
1: Büyük Köylü Veli Gürbilek.
0: Evet.
1: Yine Mehmet arkadaşımızın köylüsüdür kendisi. Yine Mehmet arkadaşımız da onun kuşağından gelir.
0: Evet.
1: İki ya da üç nesil olması lazım değil mi? Ustamızın bir kaydını bulduk. Orada bir görüp göçünü anlatan orada bir olay var. Onu ağıtlamış. Biz ondan duyduk. Tabii o ne zamandan getirdi bilmiyoruz.
0: Evet.
1: Güzel bir yöre uzun havası var. Onu sizlere çalabilirim.
0: Hadi dinleyelim o zaman.

0: Enteresan. Çok güzel Samet. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim
0: hikaye
1: hocam.
0: Hikaye bu şimdi. Yaşanmış bir olay var.
1: Tabii
0: ne
1: ki.
0: anlatıyor?
1: Türkümüzün sözlerini incelediğimiz zaman o zamanki ağaların, beylerin, toplumun buna karşı geldiği ve nihayetinde işte Bey Dağları'nda geçti. Türkünüzün sözünde geçiyor. Yine buradaki Güllü Çeşme dediği yer Güllü Pınar. Ve nihayetinde her ayrılığın sonu eskiden ölüm.

0: bitiyordu. Mahşerde kavuşuyorlardı. Yani sonuçta da gelin helalleşmemiz mahşere kaldı diyerekten bu dünyadan gidiyorlar. Yani orada bir ağıt var. Bu obanın içinde, bir yörük obasının içinde yaşanmış bir hüzünlü bir aşk hikayesi diyebiliriz.
1: Ya rahmetli Özay Gönül'ün böyle şey yapardı, hikayeler anlatıp türkülerini söylerdi ya, meddah gibi. Ondan sonra Ferai türküsünün sonunda da derdi ki işte o aynen kavuşamamak, işte kızın abisi karşı çıkıyor, işte kardeşini öldürüyor ve kendisi de intihar ediyor. İşte halk denen büyük usta dedi ki diyor, sevenlerin arasına kimse girmesin, bu türküyü yüzyıllar boyu söylensin diye. Bu da öyle. Evet. Yani benim derlediğim İlvanlı'mda da öyle bir şey vardır. Biz de bir yar sevmeyle köyü bir sancı tuttu.
0: Evet.
1: Yani sevenlerin arasına girmeyin demek istiyor. Sağ ol. Ne güzel yaşattınız bir türküyü.
0: Teşekkür ederim.
1: Toprak altından çıkarıp toprak üstüne çıkardınız. Harika.

0: sürmüşler yazı. Ak kolları ısıttırmış altın gümüş bilezik.
1: Dostlarım, Teke bölgesinde söylenen uzun havalara gurbet havası denir. Ve bunlar ezgisel olarak çeşit çeşittir. Tekeloğlu da onlardan birisidir.

Gördüm ki genç insanlar düğün törenlerinin müziklerinin yöresel yapısını koruma çabasındalar. Bunun için mutlulukla ayrılıyorum Korktil'den. Çünkü topluca eğlenebilmek önemli bir yaşam dinamiği ve birlik ruhudur. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun dostlar. Sağlıcakla kalın. Karşı

0: Benim için dolu dolu bir 40 yıl. Hiç haberim yokken annem beni sınavlara yazdırıyor. Ben de zorla girdim sınavlara.
1: TRT'nin en sevdiği, en sevilen sanatçılarından biri. İzmir Radyosu'nda yetişti ve sevgisi halen sürüyor. Nalan Altınöz geliyor size.

0: Kazandığınız haberiyle benim bütün hayat çizgim değişti.
1: Anne, o albümlere bakıp duruyorsunuz ama onlar yıllar içinde yaşananlar. Gençler beni radyoya nasıl zorla soktuğunu bilmiyorlar.
2: Ama ne yapayım yani, 1,5 yaşında başladın. Mene bak, mene. Mene bak, mene. Ondan sonra 5 yaşına geldim. Gül ağacı değilim, her gelene eğilem.
0: Gül ağacı değilim, her geçene eğilem. Diyerek başlamışım şarkı söylemeye. Ben hatırlamıyorum ama o zamanlar moda olduğu üzere ütü kordonu, mikrofon, evdekiler de seyirci olup alkışlarlarmış. Ailede maalesef müzikle ilgilenen kimse yoktu. O yüzden de kariyerimde bir müzik hayatı olacağını hiç düşünmemiştim. Lise sona gelene kadar bazı özel günlerde şarkı söylediğimi hatırlıyorum. Okul müdürümüz Abdurrezzak Tuğcu bir bestesini geçti bana ve lise sonda yapılan yarışmada okumamı söyledi. Okudum ve birinci oldum. Sonrasında lise bitti. Benim o anda amacım jeolog olmaktı. Ankara Fen Fakültesini kazandığım halde lise müdürümüz annemi beni radyo sınavlarına yazdırması için ikna etmiş.
2: Dedi ki, Nalan ne yapıyor dedi. Dedim, üniversiteyi kazandı ama yollayamadık dedim. Abdurrezzak Bey de dedi ki, imtihan var radyoda, illa oraya git. Ondan sonra Nalan'ın arkadaşları geldiler, tesadüf. Yoksa ben söyleyemedim, seni radyoya kaydettirdim diye. Nalan bir duydu, kıyameti kopardı. Sen git, kendin söyle diye.
0: Hiç istemeyerek, hatta zorla girdim sınavlara. Kazanacağımı da hiç düşünmüyordum. Çünkü hiçbir müzik bilgim yoktu, amatörce söylemekten öte.
3: Neyse, iki arkadaşı ikna ettiler, gittik ve zaten hemen kazandı. Tabii ki çok güzel bir duyguydu.
0: Radyo sınavına Ekrem Güyer'in bir şarkısıyla katıldım. Bunu

0: İzmir'den gelen grubun içindeydi sevgili Nalan. Sessiz, sakin ama sürekli güler yüzlü bir hanım var içlerinde. İsmail Olgay, Turgay Kızıltuğ, onlarla çok samimiler tabii aynı şehirde oldukları için. Tesadüfen yan yana düştük eğitim sırasında.
1: 2 yıl süren eğitimden sonra 83'te radyoya sözleşmeli sanatçı olarak alındım. Kutlu Payaslı tabii ki çok değerli hocam en başta. Daha sonra da kendisinden çok feyiz aldım çünkü. Ahmet Hatipoğlu vardı, Yılmaz Yüksel, Müberra Yetkin, Ferit Sıdal, ilk aklıma gelenler. Hepsinden çok şey öğrendik.
2: Severdim kendisini, ailemizin de kızı gibiydi. Hatta radyoya giderken çoğu zaman ben talebelerimi toplardım, ya sanatçıları toplardım. Onları arabaya alırdım ve en başta Nalan gelirdi.
3: İsmail Olgay var, Selim Öztaş var, Neşe Öztaş var. Hatta radyoda Turan Yalçın hocamız bize Şeyh Mustafa ve Müritleri diye bir isim takmıştı hepsi etrafında. Bizden bir şeyler öğrenmek için sağ olsunlar hep arkamda dolaşır dururlardı. Allah'a şükür epey yemeklerimiz geçti üzerlerine.
0: 1981'in en sessiz ama daha sonra Türkiye'ye en sesli şekilde kendini hissettirecek bir yıldızın doğacağını o zaman bilemezdik tabii.

0: Sevgili Nalan Altınörs, müziğin görüntüyle birlikte değerlendirildiği 80'li dönemlerde fiziğiyle, güzel bakışıyla, güzel sesiyle, hanımefendiliğiyle, Türk müziğine can katmış bir kardeşimizdir, arkadaşımızdır.
1: Tek kanallı dönemde TRT varken sadece çok güzel programlarla besleniyorduk. Mutlak akşamları hep birlikte evlerde, televizyonlarda özel programlar, konser programları seyredilirdi. Radyo çok dinlenirdi evlerde. Dolayısıyla ben hatırladığım kadarıyla bir gün çok hoş bir bayan gördük televizyonda. Hiç unutmuyorum, Hicaz makamında bir Zeki Duygulu eseri seslendirdi. Bülbül güle konar öter. Ve sevgili babacığım dedi ki, bu kız dedi parlayacak dedi. O güzel bayan Nalan Altınörs'tü.
2: 87'de albüm çıktı. 87 ve 92 arasında gazeteye ya da televizyona çıkmadığım hiçbir gün yoktu.
3: Güzel sükse yaptı. Sesi değişik bir altoydu. Repertuarı güzeldir. Ve beğenildi, alkışlandı. Kendi grubu içerisinde ilgi görenlerin başında gelirdi diyebilirim.
4: Nalan Altınörs'le birlikte o dönemde dört kişi birden çıktı. Hatırlarsanız Sami Aksu, Yıldırım Bekçi, Nalan Altınörs, Ayşegül Durgan. Hepsi Türk müziğinde pırıl pırıl insanlar olarak çıktılar. O zaman sadece TRT vardı ve o TRT sayesinde bütün Türkiye'ye kendilerini tanıttılar.
5: Nalan bir anda göze batmaya başladı. Çünkü çok güzel bir icracı, iyi bir ses tonu var. Bizde önemli olan şudur sanatçılar arasında. Kulağınıza eğer tanıdık geliyorsa o ses çok daha özel bir sestir. Nalan'ın da çok güzel bir sesi var. Ve ben gözüm kapalı duyduğum zaman mutlaka Nalan okuyor derim.
6: Sanatçılık komple bir iştir. Sadece sesin güzelliği falan olması yetmiyor. Bazı hasletler de gerekiyor. İşte Nalan da tabii bu hasletler olduğu için devre arkadaşların arasında bir adım öne çıkıp sıyrılma şansını buldu kendisindeki o kabiliyetler ve duruş itibariyle.
7: İlk bestemiz Uşak makamında Nalan Altınörs seslendiriyor.

0: Turan Yalçın rahmetli Fasıl şefimiz vardı İzmir Radyosu'nda. Mustafa Keser'le Fasıl'da hiç olmayacak bir şey ama bize solo verdi.
1: Yemen'in uçları, çıkamam yokuşları diye klasik formda bir türkü vardır. O böyle karşılıklı söylenen bir eserdir. Televizyon programında ilk defa, tabi o zamanlar böyle şeyler fazla olmazdı. Gülmek yasak, tebessüm etmek yasak. Çekimin yarısında ben durdum. Niye durdun dediler. Hocam dedim, bu hiç yüzümüze bakmıyor ya. Biz burada bir pazarlıktayız. Biraz bir baksın yani, pazarlık ediyoruz. O 100 bin altına olmaz diyor, 500 altına olmaz diyor. Böyle durmuşuz, 100 bin altına olmaz. Böyle pazarlık mı orada? Başladılar herkes gülme. Kız dedim, biraz yüzüme bak, gül. Bir hareket göster falan diye.

0: yıllarca sürecek bir televizyon çekimleri, programlar, ard arda hatırlayamadığım yıllar. Çünkü sürekli yollardaydım. Haftanın 5 günü radyoda program yapıp hafta sonları yine programlara gidiyordum.
1: 1988 ile 2008 arasında yaklaşık 20 sene kadar aktif olarak Nalan Hanım'la beraber çalıştık. Ablamla yani. Bayağı keyifli bir süreçti. Yola çıkarken aslında bana çok net bir konuşma yapmıştı kendisi. Prensiplerimizi koyup o şekilde devam etmemiz gerekiyor diye. Dönem içerisinde de yıllar boyunca da o verdiği prensiplerden kesinlikle taviz vermedi.
2: Dünya para verdiler. Bütün gazinolar. Hiçbirine istemedim.
0: Bak şurada, sen şurayı hatırlıyor musun?
2: Gördün mü? Bak, ilk kaset, ilk aşk.
0: 87'de ilk albüm 1 milyondan çok satmıştı. O zaman için çok güzel bir rakamdı. Onunla Altın Kelebek ve Altın Kaset ödülleri aldım. Bir de altın mikrofonum var. O da benim için çok değerli. Altın Kelebek ödülünü rahmetli Sayın Zeki Müren'in elinden alışım benim için çok önemli bir anı. Koluma girmişti, kulağıma fısıldayarak "Ahımı, hicranımı çok güzel okumuşsunuz, tebrik ederim" dedi.

İlham aldığım bir sanatçı olmadı. Sevdiğim sanatçılar oldu tabii ki. Gönül Akkor, Muazzez Abacı, Seçil Eper gibi. Bu sanatçıları çok dinledim. Ama bizim o dönemde daha çok Türk pop müziği ve arabesk sanki daha gündemdeydi. O zamanlardan Erol Evgin, İlhan İrem dinlediğimizi hatırlıyorum. Tabii ki Orhan Gencebay çok revaçtaydı. Ama ben müzikle ilgili bir kariyer düşünmediğim için feyz aldığım biri olmadı. Sonrasında da hep kendim olmaya çalıştım. Kendi doğallığımla, içimden geldiği gibi okumaya, beni sevenlerle, dinleyenlerle paylaşmaya çalıştım duygularımı.

0: müziği sanat için yapan bir kişiliği var. İlk başta bunu anlamakta ben zorlanmıştım ama daha sonrasında yıllar içerisinde gayet net anladım. Kendisi müziği gerçekten sevdiği için sadece müzik ve sanatı icra etmeyi tercih eden birisi.
1: Çıktığı her yerde tekrar istenilen bir isimdi. Çok başarılı, işini çok iyi yapan, işine saygı duyan, orkestrasına, sazlarına...

0: Maxim gazinosunun patronu geldi. Kuliste Kutlu Hocam ille bu kızı programa alalım şeklinde bana bir ricada bulundu. Dedim konuşurum kendisiyle. Kararı verecek olan odur.
1: Sahneye hiç sıcak bakmadım. Ben daha çok halk konserleri ve festivalleri tercih ettim. Özel programları tercih ettim.

Bir sanatçı ne kadar iyi iş yaparsa yapsın mutlaka halkın beğenisini kazanması gerekir. Biz halkımızın teveccühlerine mazhar olduk. Nalan da çok beğenildi, ben de çok beğenildim. Tabii ki en güzel olan da bizi aileden birisi olarak gördüler hep. Evlatları gibi bağırlarına bastılar. Yani bazen espri de yapardık Nalan'cımla. Bizi kardeş olarak da yakıştıranlar olurdu. Ne zaman izdivaç yapacaksınız diyenler de olurdu. Mektuplar falan da çoğunlukla gelirdi zaten. Güzel, hoş şeyler yaşadık Nalan'cımla. Bunlar bizim için hep güzel anılar olarak kaldı tabii ki.

0: Onun Türk müziğinde giyime, kuşama ve kıyafete, özellikle stile kattığı şeyler çok önemli. Önceden böyle ağır topuzlu saçlarla sahneye çıkan sanatçıların yanında kısacık saçlı, yüzü inanılmaz güzel, sesi de ona eşdeğerli olarak müthiş güzel bir solist oldu.
1: Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ve Nalan Altınörs.
2: Ben Bir Başka Gece çıktıktan sonraki gün Türkiye sanki ikiye bölünmüştü. Türk sanat müziğinde böyle kısa saçlı kız olmaz, böyle yani kısa saçlı biri olmaz, pantolonlu biri olmaz. Benim o an imkanım oydu ama tarzım da oydu.

Valla Nalan Hanım'la çalışmak kadar keyifli bir şey. Aslında çok az bulunur. Ben dahil ben Nalan Hanım'ın hem arkadaşıyım hem orkestrasının şefiyim hem orkestrasını yapıyorum hem de yönetiyorum. Herkes böyle ya çok soğuk duruyor Nalan Altınör sahnede derler. Fakat Nalan sahneye çıkar ikinci

0: Arkada bu canlaştığını ortaya koyduğu zaman bütün salon aslında ya bu kadını biz böyle soğuk bir kadın olarak biliyorduk. Meğerse ne kadar candan bir kadınmış diye fikirlerinin değiştiğini ben onların insanların yüzünden görüyorum sahnedeyken.
1: Tarzıyla aslında Türk sanat müziğini belirli bir dönem olabildiğince genç kuşağa indirmiş bir sanatçımız. Onların da sevgisini kazanmış bir sanatçımız.
2: Bir duyum aldık konservatuardayken. TRT sınav açıyor. İstisna Akitli ses sanatçısı ve saz sanatçısı alacak diye bir duyum aldık. Tabii büyük bir heyecanla radyoya koşup başvuruda bulunduk. Bir gün radyo kapısında bir güzel bayan içeriye doğru geçti. Tanıyor muyuz? Evet, tanıyoruz. Sesini biliyor muyuz? Evet, biliyoruz. Tabii karşılıklı konuşmamız yok ama uzaktan bakıyoruz. Nalan Altınörs geçiyor.

0: Dediler ki yılbaşında Nalan Altınoz gelecek Tanju. İlk defa tanışıyoruz. Benim elime bir kağıt verdi. Repertuar kağıdı. Ben kağıda baktım böyle. Tamam dedim, çıktım ben. Bir sahneye çıktık, çaldık. Nalan Hanım okudu. Programı bitirdik. Nalan Hanım odasına gitti. Biz pır diye gittik. Akıbına 10 gün sonra Harbi Ordu evinde bir işi daha var Nalan Hanım'ın. Gene orkestrayı ben yaptım. Geldim. Merhaba dedim Nalan Hanım. Oo merhaba Tanju'cum, hoş geldin dedi. Tanju'cum hoş geldin deyince tabii bir anda şey oldu. İkinci karşılaşmamız Tanju'cum deyince bir samimiyet oldu. Girdim içeri. Repertuar kağıdını verdi bana. Ben gene baktım. Tamam dedim Nalan Hanım, yaparız. Sahneye çıktık. Bitti iş. Geldik. Bana baktı, böyle yaptı. Ya kardeşim dedi. Buyur dedim. Sen dedi nasıl bir şey adamsın dedi. Nasıl bir şeysin sen dedi. Alıyorsun kağıdı dedi. Bakıyorsun dedi. Yılbaşı akşamı dedi, dikkat ettim. Şöyle baktın kağıdı dedi. Yaptın dedi. Böyle yaptın. Tamam dedi. Çıktın sahneye dedi. Ben ne yazdıysam hepsini yaptın dedi. Nasıl bir şey bu dedi. Dedim bu sizden kaynaklanıyor sevgili Nalan Hanımcığım dedim. Sizden kaynaklanıyor. Çok güzel detayları yazmışsınız. Hiç prova yapmanıza bile gerek kalmıyor. Zaten bütün detaylar elinizde pat pat pat pat pat yapıp bitiriyorsunuz.
1: Nalan'cığım çok titiz bir arkadaşım. Gerek sahnede olsun gerek televizyonlarda olsun inceleyip sık dokuyan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Hep titiz davranır. Her programa katılmaz. Sahne programı zaten pek fazla yapmadı ama biz özel konserlerde birlikte olduk.

0: bütün kararlarımı kendim verdim ve bundan da hiç pişman olmadım. En başta sahneye çıkmamakla çok iyi ettiğimi düşünüyorum.
1: Nalan ablanın yoğun dönemine denk gelmiştik. Radyo çalışmalarında denk gelmiyorduk. Ve sonra zaten radyodan ayrılıp devlet korosuna geçti.
2: Zorlu bir süreçti aslında bizim için. Çünkü Ankara müzik programları olarak, festivaller olarak çok yoğun çalışıyorduk. Ve az solist sanatçı vardı. Hatta devlet korosundaki sanatçılar içerisinden de solist sanatçılar seçilmesine rağmen neredeyse her akşam bir yerde görevliydik. Ve Nalan abla gerçekten çok yoğun çalışıyordu. O dönemi çok iyi hatırlıyorum. Aslında kadın olmanın ve tek olmanın zorlukları da birçok gittiğimiz yerde karşımıza çıkıyordu.

Şöhret hiç umurumda olmayan bir şey. Bunu çok içten söylüyorum. İlk başladığımda nasıl isem, ne kadar doğalsam, geçen yıllar boyunca da hep aynıydım. İşimi bitirdikten sonra gelir, Nalan Altınörs'ü sahnede bırakır, evimde yine Nalan olurdum.

beraber bir video klibimiz var. 96 senesinde çektiğimiz Özledim Seni şarkısına ait. Belgrad Ormanları'nda ama sevgili rolünde oynamamız gerekiyor. Yönetmen arkadaşımız bazı konularda işte görüşmeniz gerekiyor, konuşmanız gerekiyor birbirinize karşı. Hani konuşun, sohbet edin dediğinde biz elektrik faturasını yatırdın mı, doğalgazı yatırdın mı tarzında kendi aramızda sohbet ederek gülüşmüştük. Sonrasında da yönetmen bey, ya dedi, çok sert bakıyorsun dedi, sevgiline bakıyormuş gibi bakman lazım, biraz daha sevgi dolu bak dedi. Ben de dedim ki, ya kaç senelik ablan, istiyorsan sen kolaysa gelsen bak sevgili olarak diye.

Bir insanın sanatı çok önemli. Yaptığı iş çok önemli. Ama bence çok daha önemli bir şey var. Karakter çok önemli. Nalan duruşuyla, hareketleriyle ne kadar sağlam bir insan olduğunu her zaman bizlere göstermiştir. Ben onu tanımaktan dolayı çok mutluyum. Çok güvenilir bir arkadaşım benim. Kardeşim diyebilirim.

0: her hafta İzmir'den Ankara'ya gittim. TRT zaten benim evim gibi gördüğüm bir yer ve orada program yapmak en mutlu olduğum, en keyif aldığım programlardan biriydi. Bir sene program yaptım. Yapabildiğimi gördüm.
1: Sonsuz teşekkürler ediyoruz. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Sizi bırakmıyoruz, hiç yerimize oturmuyoruz.
2: Beraber
1: aynen
2: okuyoruz.
1: Devam değil mi efendim?
2: Beraber okuyoruz.
1: Haydi buyurun hep birlikte.
2: Ne güzel.
3: Televizyon programlarında sık sık bir araya gelmeye başladık. Kendi yaptığı programlarda da hep bizi davet etti. Hep diyalogumuz oldu. Onu hep sevdik. Sesini sevdik. Radyo sanatçılığını sevdik. Sanatkarlığını sevdik. Bizim için çok güzel bir örnekti. Okuyuş olarak, davranış olarak, üslup olarak hep örnek aldığımız değerli bir büyüğümüzdü. Güzelliğinden de hiçbir şey kaybetmedi. Hala güzel, hala sesi güzel, hala hanımefendi, hala bizim örnek sanatçımız.

Nalan Altınörs sanatçı kimliğiyle, duruşuyla, tam da olması gerektiği gibi kadınlığıyla parlayan bir yıldız. Çok sevgimle, saygımla, hürmetlerimle kendisi iyi ki var, iyi ki musikimizin içinde ve bize de güzel bir örnek oldu.

0: günlerde eskiden ne yapıyorsam aynen devam ediyorum. Biraz müzik azaldı hayatımda. Yine sevdiğim insanlarla, ailemle vakit geçiriyorum. Şiirler yazıyorum. Sen hiç tesbih böceğine döndün mü? Sen hiç gözün açık rüya gördün mü? Saatler geçmez, geceler bitmez. Sen hiç nefes alırken öldün mü? Sevda yaşatır bunları sana. Sevda bir lütuftur anlayana. Gözyaşın dinmez, buna sabır yetmez. Yokluğu ölüm gelir insana. Sessiz, sakin bir hayatım var benim. Evde olmayı severim. Düşünmeyi çok severim. Bugüne kadar her şeyi ailem için yaptım. Paylaşmayı çok seven bir insanım. Sevdiklerim olmayınca zaten hayatın ne tadı olur hiç bilmiyorum. Çok önemliler benim için. Sen ne yapıyorsun?
1: Ben güneşleniyor musun? Efendim, güneşleniyorum. D vitamini alıyorum.
0: İyi misin?
1: İyiyim.
0: He?
1: İyiyim.
0: Allah, kahveler de geldi. Canım. Teşekkürler. Sağ ol.
1: İyi, bugün hava güzel.
0: Ayda! Aşkım! Aşkım, aşkım, aşkım, aşkımın aşkı.
1: Ne yaptın? Koştun geldin.
0: Sanki Allah'ın bize bir hediyesi, bir lütfu gibi Ayda doğdu. Sevgili yeğenlerim var. Onlara hayatıma girdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Başta 3 yaşından beri benimle birlikte büyüyen, ben onu büyüttüm, o beni olgunlaştırdı. Manevi kızım Cansın, Candaş, Yiğit ve Kerem benim için çok değerliler. Onlarsız bir hayat düşünemiyorum.
2: Ayda, biliyorsun bunu. Ben elimde biriktiriyorum. Ayda. Ben elimde biriktiriyorum. Bunları yeme.
3: İdolüm aslında o benim. Her zaman ona örnek aldım. Çocukları çok seven, hayvan sever, yaşlara nazik davranan. Ya aslında herkesin olmak istediği insan bence. Sanatçı derken mütevazi bir sanatçıyla yaşamak başka bir şey. Bir sanatçıyla yaşamak başka bir şey.
4: Evde hiçbir zaman biz astrolist ya da büyük bir sanatçı ağırlığı gibi bir şey hissetmedik, görmedik. Yani sadece dışarıda halamız tanındığında, "Aa, siz Nalan Hanım mısınız?" diye insanlar geldiğinde, "Aa, halamız gerçekten acaba ünlü bir isim." Çünkü evde hiç öyle

0: Seviyorsa değişecek.
1: Ankara doğumluyum. Evet ama 1977 yılından bu yana her anlamda aşık olduğum İzmir'de yaşıyorum. Doğası, doğallığı, havası, denizi beni çok etkiliyor.
2: Güzeldi değil mi anne?
3: Güzeldi.
1: Ya artık ama işte gençlere bırakalım artık biz. Çekilelim seninle birlikte.
3: Niye camiada çekiliyorsun ya? Daha çok gençsin nerede?
4: Keşke daha fazla insanlar onu tanısaydı. Bu kadar erken çekilmeseydi.
1: Bazen şarkı söyleyecek eforu bulamıyorum kendimde. Bunun için de biraz çektim kendimi. Ay

Gençlere mesela şöyle bir şey söylemek istiyorum. Önce amaçlarını belirlemelerini isterim. Yani böyle bir işe gireceklerse meşhur mu olmak istiyorlar? Zengin mi olmak istiyorlar? Sevilip sayılmak mı istiyorlar? Kariyer yapmak mı istiyorlar? Önce buna karar vermelerini tavsiye ederim. Amacınız olunca aracı bulabiliyorsunuz.

0: Sen de.
1: Yarının ne göstereceği belli olmaz. Yaklaşık 40 sene Türk müziğine gönül verdim. Bence çok da fazla olmadan bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum ben kendi adıma.

0: Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın.
1: Gözlerinizde bir renk, kulaklarınızda bir ses olarak kalmak dileğiyle. Sevgiler, saygılar sunuyor. Emeği geçen herkese teşekkürler ediyorum.

0: Umut Ayvaz.
1: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: Evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum. Sürekli yani böyle müzikal tadında yaşıyorum.
1: Müziğin Kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

Merhaba sevgili TRT Müzik izleyenlerimiz. Aşikar programıyla ikinci sezonda yeniden siz musikisever dostlarımızla birlikte olmanın hem heyecanını hem de mutluluğunu yaşıyoruz. Ben Aşikar ekibim adına sizlere ilk sezonumuzdaki desteğiniz ve ilginizden dolayı sonsuz teşekkürlerimi, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Birbirinden güzel şarkılardan oluşan bir repertuar hazırladık sevgili maestrom Bora Dicle ve ekibimle birlikte. Bakalım sizler de bizimle aynı keyfi, aynı neşeyi, aynı şevki duyacak mısınız? Devam edelim.

0: Bravo, ellerinize sağlık arkadaşlarım. Çok güzel oldu. Evet, yine rast bir eserle devam ediyoruz, öyle değil mi?
1: Haydi buyurun.

Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız arkadaşlar. Ve sırada farklı tarzda bir şarkıyla devam ediyoruz. Bakalım ne geliyor. Buyurun.

0: Alaz Alaz dedik, son günlerini sevilen bir şarkısıydı. Şimdi sırada bir güzel Türk müziği eserimiz var. Bakalım ne geliyor.
1: Sat 2, 3, 4.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Bu da böyle güzel hareketli bir eserimizdi. Arif Sami Toker'e aitti. Şimdi yine daha güncel bir şarkıyla devam ediyoruz. Buyurun.

0: Ellerinize kollarınıza sağlık arkadaşlarım. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Maalesef programımızın sonuna geldik. İki adet türkümüz kaldı. Onlarla programımıza son vereceğiz bu haftalık. Aşikar ikinci sezonu izlediğiniz bizlerle olduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkülerimiz gelsin bakalım.
1: Son iki, üç.

0: evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum, sürekli yani böyle bir müzikal tadında yaşıyorum.
1: Müziğin Kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

su azizdir, berekettir, arındıran, temizleyen, geliştirendir. Sonu yokmuşçasına harcadığımız su, her geçen gün azalıyor, biraz daha kirleniyor. Oysa gıdayı korumak, toprağı ve suyu korumakla başlıyor. Doğru kullanırsak yeryüzü kaynakları herkesi besler, herkese yeter. Su kuyuları açan, su kemerleri ve çeşmeler yapan, eşsiz bir milletin evlatları olan bizler, bugün de doğru planlamalarla su kaynaklarımızı korumaya devam ediyoruz. Çünkü su hayattır. Su gıda demektir. İsraf etmeden ve kimseyi geride bırakmadan kaynakları doğru ve verimli kullanabiliriz. Yaşamın her alanında azalt, yeniden kullan ve değiştir stratejileriyle tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Yaşama dair iyiliklerin, güzelliklerin, umutların tükenmemesi için suda sıfır kayıp.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

0: Teşekkürler. Stüdyoda çok değerli alkışlar. Normalde tabii alışığız. Sahnede söyleyip çok fazla alkış almıyor ama burada ekran başında sizi de hissediyoruz. Herkese tekrar merhaba, iyi akşamlar. Sinan'la sahnede yeni bir bölüm. Yeni umutlar, yeni heyecanlar. TRT Müziğin en genç, en değişik, en çok izlenen, en dinamik programına hoş geldiniz bayanlar baylar. Bugün Sinan'la sahnede çok özel bir konuğum var. Gerçekten. Yani şöyle, daha içeride de söyleyeceğim de muhabbette. Yani bir var bir yok gibi gözükse de hep var. Bu olayları, bu damar işini başlatan ilk şarkıcılardan biri. Herkesin çok sevdiği. Kimsenin bugüne kadar arkasından kötü bir şey söylediğini görmedim. Zaten gururla yürüyor. O yüzden saçları da diken diken. Tabii ilginç bir benzetme oldu ama müthiş bir çocuk yani gerçekten. Hem çok yetenekli hem çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Hem de her zaman herkese hem yeteneğiyle hem vefasıyla kılavuz olmuş bir isim. Bayanlar baylar, uzun lafın kısası, Sinan'la sahnede bu hafta Emirkan!
1: Hoş geldin.

0: Emir Kan gerçekten kan ağlatıyor. Hoş geldin.
1: Canım benim, ne haber Sinan'ım?
0: Vay be. Neler oldu böyle? Ya enteresan bir adam gerçekten arkadaşlar. Yokmuş. Sanki yani yıllardır bir şey yapmıyor. Bir yandan da hep gözümüzün önünde. Bir yandan bir geliyor bir ortama. Mesela hiçbir arkadaşını kırmaz. Hani bir şarkı söyle Emir Kan. Bir şarkı söyle diye başlar. Konser, Emir Kan konserine döner.
2: Her zaman ya.
0: Dur mikrofonu duyuyor.
1: Her zaman ya.
0: Ya inanılmaz. Ya nerelerdesin hani? Şarkı çıkartmak olarak. Öbür türlü her yerde varsın da.
1: Vallahi aslında.
0: En son ne zaman?
1: En son bir tane bizim Mustafa Cici ile beraber bir tane Yüreğimde Yere Var diye bir şarkı yaptık ama 2 sene evvel öyle bir tane tekli yaptım.
0: Tekli yaptın ama o şu Emir Kan Sulu Olur Musun? Abi enteresan değil mi? 20 sene evet, önceki yani şarkı.
1: Zaten bizim dostluğumuz zaten.
0: Aynen.
1: Nereden ben baksan.
0: Lise daha yeni bitmişti bana herhalde. Yani.
1: Aynen öyle.
0: Esmer Yarim kaç yılı?
1: Esmer Yarim.
0: 6'lar var. 2006 olabilir mi?
1: Yok o 2006 doğru. 2006 ama şey Mahşere Kadar 2000 yılında çıkmıştı.
0: Of.
1: Hatta sen bana bir tane rast şarkı verecektin. Evde oturduk falan.
0: Ay evet ya.
1: Rast şarkı baktık falan.
0: Her an bayrak.
1: Param yetişip çıkışmamıştı sana falan.
0: O zaman çıkmıştı. O zaman belki ben şarkı al diye ben para veriyorum da sana. Benden şarkı al diye.
1: Çok güzel şarkıydı hatırladım.
0: 2017, 17'ymiş.
1: Hayır 2000 kaç biliyor musun? 2000, ha, 2003. 2003, 2004.
0: Yavaş yavaş para istemeye başlamış olabilir.
1: Canım
0: şimdi hatırladığım
1: ya.
0: Şeyler Erhan Bayrak, Berksan, evet. Kutsi.
1: Aynen öyle Kutsi. Biz zaten karşılıklı oturuyorduk zaten aynı sitede.
0: O siteyi hatırlıyorsun değil mi?
1: Adı üzerinde Hareket Sitesi.
0: Hareket Sitesi. Ay ne günlerdi ya. Peki ama Emo hani çok küçük yaşta çıkmışsın demek
1: çok,
0: hesaplarımıza
1: çok.
0: Göre. Yani 19 falandır hadi ilk albüm
1: şarkı. Şöyle söyleyeyim sana. Daha garibini söyleyeyim sana. Belki de çok bunu hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
0: Küçük Emo.
1: Tabii küçük Emo. Bak bir gün şey yaparım sana posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de falan 82 yılda film falan yaptım ben ya. Yani.
0: Allah Allah.
1: Tabii tabii. O zamanlardan albümlerim var. Ne, resmen sahnede doğmuşum öyle söyleyeyim.
0: Ama ilk patlayan Mahşere Kadar mı?
1: Mahşere Kadar.
0: Yıl?

0: Yıl 2000 yılıydı.
1: Tam 2000.
0: Tabii 2000 yılıydı.
1: O zaman tam pop furyasının, evet, değil mi?
0: O zaman da ben zaten konservatuvarda okuyordum.
1: Vay be, ne inanılmaz. O zaman her şeye şahitsin yani.
0: Tabii tabii.
1: O yüzden.
0: Ya kilometren fazla.
1: Çok fazla ya. Aynen. Seviyoruz, şu an, satamıyoruz da.
0: Hayır, şeye baktığınızda, yaşa baktığınızda aslında bir hani normal 52 yaşındayım ama. Yani çok 70, iyi 70'lik kadar varım.
1: Aynen
0: yani.
1: Öyle ya. 70-75 yaşına kadar yaşamış.
0: Öyle öyle.
1: Ama 52, öyle. Enteresan. Yani tabii başka işlerin de var ama.
0: Evet.
1: Hani böyle... Belli bir dönemde galiba bir kızdın, küstün bir dönem.
0: Aslında kızmadım. İşte o dönemde başka işlere bulaştıktan sonra mecburen...
1: Oradaki bırak. İşler sana kızdı. Biz de oraya... öyle
0: oradan diyeyim. Besteler yapıyorduk zaten. Şöyle işte o dönemde zaten işte bir sektör değiştirdim ben. Sektör bir ağır bir sektöre girdiğim için kafamı kaldıramadım.
1: Aynen. Ve yani işler falan.
0: Bakın her yerinde uçuk var zaten.
1: Ay maşallah ya. Stresli mi onlar?
0: Çok stresli.
1: Ama dışarı hiç yansımıyorsun ama ya. Nasıl bir tabii. karakter bu ya?
0: Ya ben böyle çok şeyi...
1: Hep iç seni görünce mesela insan gülüyor ya.
0: Tabii tabii. Sanki böyle hani...
1: Hep pozitif.
0: Evde bir beste yapan.
1: Aynen öyle ya.
0: Hafta sonları sahneye çıkan bir adammış
1: seni gibi. Seni öyle büyük şeylerin hani o kadar çok işin sorumluluğunda gördüğümde şaşırıyorum yani. Tabii
0: evet,
1: ama
0: çok
1: o da başka bir ekmek kapısı tabii yani evet. insanlara. O da çok değerli ama hani böyle bir ya yine böyle bir Amerikan slovu gelecek dediğim şeyler geliyor herhalde yakın zamanda.
0: Arada tabii yapıyorum. Şimdi bir tane
1: şimdi Volga ile bir çalışmamız var herhalde.
0: Evet sevgili Volga ile bir tane yaptık. Zaten
1: çıkacak.
0: Bir tane bir televizyon projesi geldi bana, teklif de geldi.
1: Ondan sonra şarkılı türkülü bir şey mi?
0: Evet şarkı şöyle sevgili Bilal Özbilge'nin hazırladığı sunduğu bir program ben sunacağım. Böyle aslında senin programa yakın ama biraz daha işte sanatçıların hayatını araştırıyoruz.
1: Ha.
0: İşte geçmişi.
1: Amerika'nın penceresi.
0: Evet o oldu gibi. Yine inşaat var bu farkında mısın?
1: Ay mı yine? Neyse Emo'cum bugün bol bol seni çok özledim çünkü sen.
0: Ben de seni çok seviyorum.
1: Sokakta, sen sokakta çok... zaten hani çok estağfurullah sağ olasın. Hani çok değerli bir sesin var. Çünkü
0: çok
1: bu damarları ilk başlatan adamlardan birisi çünkü.
0: Ederim.
1: O yüzden hani hazır gelmişken, Ercan Sağaçlı demişken herhalde İzel'e de bir gidelim oradan.
0: Tabii oradan bir
1: avuçlarım kanıyor.
0: Ama bir parantez açmam lazım. Ercan Sağaçlı hakkında bir şey söylerken gerçekten şöyle diyordum. 90'larda bir pencere açtı gerçekten de. Ama şunu da çok samimiyetle söyleyebilirim. Bunu hazırlayıp da gelmedim. Sen de Türk müziğine smoking giydirdin.
1: Eyvallah. Sağ ol.
0: Gerçekten. Çünkü yazdığın sözlerde, şimdi ben de besteciyim. O derinlikleri biliyorum. Hani senin bu kadar hızlı derinliklerden bu şarkıları alman.
1: Eyvallah.
0: Yani senin iş dünyanın çok büyük olduğunu gösteriyor. Çünkü bu kadar şarkıyı, bu kadar hiti doğurmak. Hitlerin içinde, hani şarkıların sözlerin içinde şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mesela bir şarkının içinde dev dalga diyor mesela.
1: Evet.
0: Anlamanız mümkün değil. Yani gerçekten yani arkası dev dalga. Mesela söze bakar mısınız yani? İşte biri bana gelsin. O da aynen. Sensin. Mesela şarkı sözlerine.
1: Gözümde bir bak, damla arkası dev dalga.
0: Ya böyle bir şimdi bunları yakalamak çok önemli.
1: Eyvallah, sağ ol.
0: Yani ben Türkiye'de çok önemli bestecileri seviyorum, sayıyorum ama gerçekten de
1: ol,
0: sen Türk müziğine smoking giydirip ve başka
1: çok
0: bir çağ atlatan.
1: Güzel bir laf. Hoşuma gitti. Sağ ol Allah razı. Sağ ol Emocuğum. Bayanlar baylar şimdi Amerikan'dan avuçlarım kanıyor Sinan'la sahnede.

0: Vallahi stüdyoda hem ambiyans hem alkış bu kadar olmamıştı hem o.
1: Aa, çok teşekkür ederim. Vallahi harika. Ben de uzun zamandan beri şarkı söylüyorum.
0: Özlüyor musun?
1: Çok.
0: Sahnede olmayı da özlüyorsun değil mi?
1: Çok özlüyorum aslında sahnede olmayı da. Yani işte fırsat verilirse çıkacağım.
0: Sen istersen çıkarsın zaten. Öyle bir şey
1: vallahi
0: yok yani.
1: Vallahi niyetim var aslında da böyle ama hani...
0: Ya butik böyle bir smokinli geceler, Emirkan geceleri. Evet, baksana vallahi. Şu avuçlarım kanıyor, piyano başında biri smokin evet. Falan hani...
1: Evet.
0: Çok çünkü o şeyi çekemezsin artık hani o mekansal durumu biliyorum evet. Ama... Hani evet. Özel böyle işte... Amerikan'la bir gece gibi. Hani evet, Barbra evet. Streisand falan da yapıyordu onu.
1: İnşallah.
0: Çünkü bu bir tutku, bu tutku.
1: Çok güzel var. Ya. Valla şarkı söylemek çok güzel bir şey. Değil mi? Beste yapmak çok güzel bir şey. Sen zaten bunun ta dibindesin. Biliyorsundur. Yani
0: evet, tabii
1: kopamazsın.
0: Ki. Yani o çok o zehir gibi yani.
1: İnsan bırakamıyor. Evde oturuyorum ara sıra şarkılar söylüyorum. Besteler yapıyorum.
0: Şarkı yaptın mı son zamanlarda?
1: Yaptım.
0: Yaptın.
1: Yaptım. Aynen. Arada yapıyorum zaten. Hatta sanatçı arkadaşlarıma da veriyorum yani. Arıyorlar zaten. Benim zaten böyle arada muhakkak ararlar. Var mı şarkı?
0: Var mı bir şey? Evet.
1: Var mı bir şey? Böyle, hadi var diyorum. Sen, bak yeni yaptım diyorum.
0: Sen şu meşhur, çok meşhur diğer şarkı sanatçı arkadaşlarımın şarkılarını bir top 5 yapsan, ilk 5 yapsan evet, neyse. Evet. Sen neyi sayarsın?
1: Valla
0: Ebru Gündeş'lerde var
1: Ebru
0: ama
1: Gündeş'te
0: olsun.
1: Ebru Gündeş'te şey ayrılmasaydık evlenir miydik? Azap diye bir şarkı var.
0: Evlenir miydik abi? Evet.
1: Azap diye bir şarkı verdim.
0: Azap.
1: Demet Akalın'da Esmer Yarim Seven Kızın Romanı.
0: Aa.
1: Gururum. Ondan sonra...
0: Esmer, bugün Esmer Yarim var.
1: Aa, okuyalım Esmer Yarim.
0: Aynen, biraz evet. Onu yapalım. Çok var değil mi sanatçı?
1: Evet evet, çok verdim ya. 250'ye yakın bir eser vermişliğim var ya piyasada.
0: Maşallah.
1: Evet ama hani böyle... Böyle kendi yağında kavrulan şarkılar diyorum ben onlara.
0: Sonradan patlayanlar oluyor çok
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Sonradan çok patlayanlar oluyor. Evet. Ama senin tabii ki şimdi asıl birazdan Esmer Yarim yapacağız ama hani dediğimiz gibi 2000 yılına gidiyoruz.
1: Evet.
0: Ve ilk pop müziğin patladığı yıllarda senin de ilk patlamana Mahşer'e kadar diyebiliriz herhalde.
1: Evet evet. O şarkı çok önemli bir şarkı benim hayatımda.
0: O zaman artık bir Mahşer'e kadar zamanı diyorum ben.
1: Hadi bakalım.
0: Yoksa TRT müzik ekranlarını telefonla... Gerçekten rahatsız edecekler.
1: Evet evet. Bu şarkı oturarak da söylenmez. Bir ayağa kalkın.
0: Aynen. O zaman şimdi Emirkan ve Mahşer'e kadar...

0: Memo.
1: Şarkı bir de nitro şarkı, farkında mısın?
0: Aynen
1: böyle?
0: Öyle.
1: Ben böyle sahneye çıktığım zamanlarda, böyle eski dönemlerde şarkıyla bu çıkıyordum ama bakıyorum böyle insanlar oturuyor. Hemen böyle şarkı gecede 3 defa söylerdim.
0: Evet,
1: ya kalkın ya bu akşam.
0: En az 3. Ya o düğünde de en son Eren Bayrak'ın evet, kız kardeşim diye sevgili Neşe'cim, o da mutlu olsun burada.
1: Evet evet. Eren'den paramızı alamadık ama.
0: Bedava değil mi?
1: Bedava.
0: Mahşere kadar yine bir 3 kere falan söylediler sana o gün.
1: Ya yani. Bir de sen de ne esnafkardın ya.
0: Aynen. Hemen güzeller için. Yani,
1: arkadaşım bir bağladın gerçekten. Hani,
0: aynen.
1: Hani bir düğünüm olursa seni davet etmek aynen isterdim yani.
0: Ya güzeldi ya. O, yani bu mahşere kadar söz müzik senin mi?
1: Yok. Sevgili Ercan Saç, Hakan Altun.
0: Şaka yapıyorsun.
1: De şarkının şeyi de ortaklığı şöyle, bir de anonim var şarkının nakaratı da. Ay le le le le, ay le le ne, Arapça bir şarkı. Ay le le le.
0: Aldınız mı o zaman izini?
1: Tabii,
0: anonim miydi?
1: Anonim zaten.
0: Ha, o zaman şey yapma, gerek yok.
1: Evet, evet.
0: Yani burada müzikte Ercan Saatçi, sözde Hakan Altun mu yazıyor?
1: Sözde Ercan Saatçi.
0: Hayır pardon, müzik Hakan Altun yazıyor.
1: Müzikte intro Hakan Altun intro. Ama müzik zaten şey.
0: Anonim.
1: Anonim.
0: Vay be. Evet. O gün, peki hatırlıyor musun o günlerde hani keşfedip de sana getiren Ercan abi miydi? Ne olmuş? Nasıl olmuş?
1: Ya aslında biz bunu Siirt Spor'a yaptık önce.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Evet, isim vermeyeceğim. Bir sevgili Siirt Spor'a yaptığımızda bize arabalar göndereceklerdi hediye. Bu şarkıyı yaptık. Ondan sonra şarkı, sonra dedik ki ya biz kendimiz yapalım. Sonra benim başka bir şarkı da çıkıyordum aslında ben.
0: Kısmete bak ya.
1: Evet, ben slow bir şarkı da çıkıyordum şey. Ben mecburum sana diye bir slow şarkım vardı. Onunla çıkıyordum.
0: Aa, bu da çok meşhur ama.
1: Evet, o da iyi gitti zaten. Sonra dedik ki bu şarkı baktık bize döndü. Yapmıyor işte. Siirt Spor'a yaptık. Sonra kendimize yapalım dedik böyle.
0: Sen Siirtlisin bu arada.
1: Siirtliyim evet.
0: Tüm Siirt'e de buradan.
1: Evet.
0: Orada da selam. Çok izleniyoruz. Başka müzik kanalı izlenmiyor zaten. Çünkü
1: evet, evet.
0: Türkiye'nin her yerinde bir tek TRT müzik var. Siirt'e de biz yakın zamanda, Siirt'e değil de yakınlar Bitlis'e gittik.
1: Evet.
0: Yakın zamanda Bitlis'te bir Anadolu Şenliği'nde konser yaptık. Tüm oradaki vatandaşlarımıza selamlar gönderiyoruz
1: çok
0: burada.
1: Çok özel bir şehirdir Siirt.
0: Siirt.
1: Çok özel. Kutsal şehirlerden.
0: Nasıl bağın? Hani Siirt'le nasıl bağın? Aile bağında bir daha koyun ama sen bayağıdır gitmiyorsun herhalde.
1: Tabii gitmiyorum ama en son bir konsere gitmiştim zaten.
0: Doğum yerin değil ama.
1: Da değil, İstanbul'da doğduk.
0: Anne baba?
1: Anne babam Siirt'li ama 100 sene evvel gelmişler yani İstanbul'a. Hmm. Ama tabii Kürtlerimiz
0: var.
1: Arap, Kürt karışık zaten. Ama kopmadım yani. Çünkü arada akrabalarım, işte yakın dostlarım, aile
0: hep
1: dostlarım.
0: Hep bir bağlantı var.
1: Hep var zaten. Bir de geniş aile olunca zaten kopamıyorsunuz zaten. Evde yemeklerden belli oluyor zaten.
0: Aynen öyle. Büryanlar.
1: Tabii tabii. Evde sabah kahvaltıda dolma yediğimiz günler var ya.
0: Değil mi?
1: Devam ediyor yani.
0: Yani o...
1: Eşime de aşıladım bu arada. Eşim tabii
0: öyle mi?
1: Almanya doğumlu.

0: Ama ona aşıladım. Bizim aha yani kendi bizim sülalemizin yemeklerimizi işte örf ve adetlerimizi bayılıyor. Hani daha yaşatmaya çalışıyoruz bu yemeklerle ama olabiliyor. Ama
1: Aynen
0: tabii
1: yani hani
0: ama Arapça falan bilmiyorum maalesef. Bir türlü
1: aslında
0: öğrenemedim.
1: ama gırtlağın, Arap gırtlağı da var
0: Var
1: sende,
0: var.
1: enteresan. Değil
0: Tabii
1: mi?
0: var.
1: Enteresan.
0: Çok güzel ezan okurum ben yani.
1: Allah Allah, ne
0: Tabii.
1: güzel maşallah.
0: Tabii.
1: Bu Ateş Böceği yazmışsın. Ateş Böceği
0: Evet.
1: şarkısı senin şarkılarından biri
0: Yok
1: mi?
0: bu Sezen Aksu'nun şarkısı. Çok sevdiğim şarkılardan bir
1: Ha, o
0: tanesi.
1: meşhur Ateş Böceği
0: Evet.
1: şarkısı.
0: Çok severim ben onu. Okuyayım dedim.
1: Hadi. O zaman şimdi bir Ateş Böceği dinleyelim
0: Evet.
1: sana.
0: Evet.
1: Bugün bol bol Emirkan dinliyoruz. Şimdi Emirkan'dan Ateş Böceği Sinan'la sahnede.

0: Beni etkileyen sözlerden bir tanesi.
1: Çok güzel
0: bu.
1: Şarkı.
0: Uçar uçar düşer kalbe.
1: Sezen'e buradan sevgimizi sunuyoruz.
0: Gerçekten de öyle. Sezen Hanım'ı çok seviyoruz.
1: Beraber şarkılarımız da var onunla. Bir iki tane. İzel zamanında. Mutlu aşk yoktur, evet. Sevme falan.
0: Evet evet.
1: Git buradan.

0: Sinan vardı ortak. Sinan
1: Maşallah
0: Aksu, Sezen
1: şarkıları
0: Aksu diye.
1: nitron bombası gibi maşallah.
0: Ya
1: Düştüğü yeri kavuruyor.
0: aynen öyle güzel şeyler.
1: Harika ya maşallah.
0: Güzel hatıralarımız var onunla da. Ona da buradan saygı ve sevgilerimi sunuyoruz.
1: Evet.
0: Peki Emo şimdi
1: Canım.
0: hani evlat da var.
1: Evet, ellerinden öper iki tane
0: İki çocuğum
1: çocuğum
0: var.
1: var. Bir kızım var 18 yaşında. İsmi Bengisu. Oğlum var 11 yaşında. Adı Şan.
0: Şan.
1: Şan.
0: Vay ne güzel. Sevgili Ufuk Yıldırım'ın da çocuğunun
1: Evet.
0: şandı.
1: Zaten
0: İkinci şan
1: evet
0: duyuyorum.
1: evet iki tane o var.
0: Başka da yok.
1: Yok, evet. Bulamadık zaten. Zaten biz ilk
0: Bir de
1: planladığımız
0: bizim
1: bunu.
0: Ali'nin soyadı ama o. Yani aynı şey. Alişan. Şimdi peki var mı sanata böyle ilgileri, babadan
1: Çocukların kulağı,
0: yatkın?
1: evet, kızımın çok kulağı çok iyi, çocuğun da çok iyi ama ekstra bir...
0: Çocuğun öbür çocuk değil mi? Kızın çok iyi, çocuğun da çok
1: Evet, yani işte o biraz
0: iyi.
1: şey, davul çalıyor oğlum.
0: Allah Allah.
1: Evet.
0: Ya bana çok güzel bir hediye almışsın. Sağ ol buradan.
1: Hayır, ben de
0: Küçük
1: onu,
0: davul seti.
1: evet, onu bir de elektro gitarını aldım.
0: O
1: Case'i çok güzel
0: çok
1: aldım.
0: çok güzel ya.
1: Gezerken gördüm.
0: Ne
1: Ben
0: güzelmiş.
1: kendimi aldım. Sonra da alayım dedim.
0: Delisin, sağ ol.
1: Hatta oğlum böyle yapacağım. Bu rengini Sinan abiye verme. Ben çok istiyorum dedi. Dedim
0: Ay.
1: oğlum, bak bunu biz aldık. Bunu Sinan abiye aldık. Artık evde
0: Kıyamam
1: de
0: ya.
1: kurduk bu arada davulları.
0: Şancım, seni de buradan öpüyoruz. Bengisu, sana da sevgilerimi sunuyoruz canım. Yani ama mesleki olarak olacak gibi değil herhalde
1: Değil.
0: sanatçının.
1: Kızım zaten bizim işlerimizi yöneldi zaten. Bizim kısmi anlamda zaten annesinde zaten ikimiz de konservatuvar mezunuyuz ama Serap Hanım'ın şöyle bir şeyi var. Görseli çok iyi. Güzel sanatlar okusaydı herhalde daha harika işler, projeler yapardı. Ama bütün projelerimizi Serap Hanım çiziyor. Tabii sonra ince
0: Eşin
1: çizimlere
0: değil mi?
1: geçiyoruz. Evet,
0: Eşin.
1: evet.
0: Orada burada
1: Evet.
0: saygılarımı, sevgilerimi
1: Serap
0: sunuyoruz.
1: da canım
0: İzliyordur
1: benim.
0: bizi diye
1: Evet,
0: düşünüyorum
1: evet.
0: burada.
1: İzlemez mi?
0: Serap Hanım'a da sevgiler. Şimdi şu eşin esmer mi?
1: Sarışın oldu.
0: Eyvah. O zaman bu şarkıyı geçiyorum. Ya ama çok meşhur bir şarkım Esmer Yarim.
1: Evet, o aslında
0: O zaman...
1: klipsiz şarkılardan bir tanesidir
0: Klip
1: o.
0: yok mu Esmer
1: Klibi
0: Yarim'in?
1: yok Esmer Yarim'in.
0: Demek ki fanlar
1: Evet.
0: görüntülerden yaptılar ve o çok yükseldi. Değil mi? O
1: Evet,
0: zamanlar
1: öyle
0: sosyal
1: oluyor.
0: medyada çok yüksek değil ama
1: Evet.
0: Demet'e buradan selamlar
1: Evet,
0: Demet'ciğim.
1: sevgili Demet Akın da benim çok severim. Bu
0: Ben
1: arada
0: de.
1: çok güzel şarkılar
0: Benim
1: vermişimdir
0: büyük
1: ona.
0: kankam ya.
1: Evet, bilmez
0: Senin
1: miyiz
0: de
1: canım?
0: öyle.
1: Evet, Demet benim yaklaşık bir 25-30 yıllık
0: Bizim de
1: dostumuzu.
0: düşe kalka. Bir küstük, bir barıştık, bir küs
1: Bilmez
0: barıştık.
1: miyiz canım?
0: Yani biliyorsun değil mi?
1: Dizi çekseniz iyi olur aslında.
0: Aynen. Şimdi o zaman çok yürümüştü bu şarkı.
1: Evet.
0: Esmer Yarim sessiz ve sedasız derinden gelip
1: Evet.
0: büyük bir hit olmuştu. Söz müzik Emir Kan.
1: Evet, teşekkür
0: Düzenleme
1: ederim.
0: Eren Bayrak mı?
1: Erhan Bayrak.
0: Eren Bayrak.
1: Pardon, düzenleme Mustafa Ceceli.
0: Ceceli'nin.
1: Evet. Ama Erhan sevgili bizim çocukluk arkadaşımız.
0: Aynen
1: Erhan İstanbul'a
0: ya.
1: getiren benimdir yani. Yani
0: Aydın'dan.
1: öyle zorla getirdim öyle
0: O
1: yani.
0: kadar değil mi? Çok
1: O kadar
0: yetenekli.
1: çok yakınız. Hatta benim projelerimde Erhan Bayrak'ın da muhakkak her projede bir tane
0: Var tabii canım.
1: vardır.
0: Büyük bir yetenek o da. Ülkemiz adına çok büyük bir yetenek.
1: Evet,
0: Erhan'cığım ona da
1: gerçekten de öyle.
0: selamlar.
1: Evet.
0: O zaman gelmişken yeri Esmer Yarim yapalım.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi.
1: Evet.

0: Bravo Emo.
1: Herkesin hayatında bir esmer vardır ama, değil mi?
0: Var tabii canım.
1: Çünkü ırkımız esmer çünkü.
0: Tabii tabii. O yani, o yüzden çok riskli bir şarkı gerçekten. Evet. Öyle dediğin zaman hani çok riskli bir şarkı olmuyor tabii.
1: Evet.
0: Ama tabii eşin de sormuştur o zaman kime yazdın zamanında diye.
1: Sinan bana gelsin. O da sensin.
0: Bu kadar şarkın var. Ama aralarında hani Esmer Yarim deyince. Bir Esmer Yarim. Ben mecburum sana. Esmer Yarim Mahşere Kadar.
1: Var üç aslında desen. Tabii. Bir...
0: Hayır, senin albümlerinde en evet, benim için.
1: Ha, teşekkür ederim.
0: Değil mi? Bunlar senin albümlerinde en çok. Kaç tane albüm var?
1: 5 tane albüm var.
0: 5 albüm var. Single'larla falan.
1: Evet evet. Yani 5 single'ları saymıyorum zaten. Arada tekli.
0: Son albümün kaç yıl acaba?
1: Ne yaptım? Hatta o albümde... Kınayı yakmışlar geline. Ya, hazırlanmış şey gidiyor.
0: 10 yılı var bunda.
1: Evine. Evet hemen hemen. Vallahi 7 yıl. Yok ya, ne kadar oldu? Benim artık bozuldu. Artık çizildi benim. Arada tarihler olsun, atabiliyorum.
0: Ama sonuç olarak şöyle bir gerçek var ki hani besteci olarak da şu an hala senden şarkı isteyenler. Daha yeni Ebru Gündeş'e yeni bir şarkı verdin herhalde.
1: Evet, sevgili Ebru Gündeş'e bir Azap diye bir şarkım var orada. Azap. Lirik bir şarkı. Bir de Ayrılmasaydık Evlenirim It Gibi Slow şarkım vardı. Eski okuduğunu tekrardan coverladı.
0: Ha, bu şey yeniden söylüyor.
1: Yeniden söylüyorum da orada.
0: Benim de o da bir devir bittiği yapmıştı.
1: Evet ya.
0: Bir devir
1: evet.
0: Bitti kabul edilmiyor. Çok güzel bir proje oldu.
1: Evet evet, gerçekten de öyle.
0: Şimdi peki ama düşünüyorum böyle. Müziğe dair hayallerin kaldı mı?
1: Kaldı kaldı ya.
0: Mesela?
1: Kızım çok baskı yapıyor. Mesela kızım şantiyeye geliyor. İşte bakıyor. Senin burada olmaman lazım diyor. Benim kafama 50 bin tane sorun var orada. Bir şeylerle çözüyorum. Burada olmaman lazım diyor. Sürekli bana gelip aynı şeyi söylüyor. Onun baskısıyla bir tane şarkı yaptık. Hatta iki tane şarkı yaptık. Şarkıları.
0: Ne zaman çıkaracaksın onları?
1: Valla yapıyorum şimdi. İşte sevgili Volga ile düzenliyoruz. Yapacağız inşallah. Çıkaracağım herhalde. Bu 1,5-2 ay içinde çıkar. Bir televizyon programı da var.

0: zaten bunun arasında.
1: Televizyon programı, sahne.
0: Gibi böyle ufak tefek.
1: Bırakmıyor
0: böyle,
1: yani yakanı.
0: Yok ama yapamazsınız ki yani. Değil mi? Olmuyor yani ne olursa olsun işte. Şarkı söylemeyi özlüyorum arada. Arkadaşlarımın sahnesine göre bana bir şarkı okuttum falan diyor.
1: Zaten millet sana sahneyi bırakmayı çok seviyor ya.
0: Evet de çok bırakıyorlar.
1: Aynen.
0: Geçen de bir arkadaşımızın sahnesine gittim. Bir tane şarkı okuyayım dedim. 45 dakika dedim. Tabii, paranın hepsini sen aldın ama dedim. Olmaz ki dedim.
1: Ama hakikaten öyle oluyor yani. Seni evet. Ne zaman görseler bir ortamda kurtarıcı can yeri gibi. Evet. Değil mi? Öyle, yani tabii insanın hani böyle hayalleri bitmiyor. Böyle bir kere zehir gibi bu müzik.
0: Gerçekten
1: hani girdikten sonra kanlı. Bir de yeteneğin varsa olmayanlara zaten gereksiz hayaller kuruyorlar ama hani olunca ve başlayınca aslında hepimizden öncesin. Hani
0: evet.
1: Biz devam ettik sadece sen biraz stop dedin, ara evet. Dedin. O yüzden.
0: Evet, ara verdim.
1: Ama tabii ki ben düşünüyorum ki Amerika'nın Türk pop müziğin tarihindeki damarlardaki özellikle yeri. Yani eğlendirici de bir adamsın ama o zaman çok değişmeyecek şey o yüzden diye düşünüyorum yani.
0: Biraz Arap kökenli gırtlağım olduğu için slow yakışıyor bana. Evet. Aynen. Mecburen okuyorum.
1: Ben mecburum. Onu bir yapsana çok az bir şeysiz.
0: Ben mecburum sana, sesimi duysana.

0: Allah Allah.
1: Bu da gençlikte yazdığım şarkılardan bir tanesi.
0: Çok güzel bu da ya. Söz müzik.
1: Söz müzik bu senin. Evet.
0: Burada bir tane benim şarkımı galiba biri bana gelsin ya, yazmış.
1: Ya
0: seviyorsun.
1: Senin yüzlerce, senin
0: çok
1: her
0: var.
1: Şarkın.
0: 700'den fazla.
1: Her şarkın işler mi abi? Her şarkını okurum.
0: Damara yani. Geliyor değil mi sende?
1: Her şarkını ben abi ne yani ay. Nasıl bir aralık varsa.
0: Acaba şey mi yapsak? American Futuring Sinatra şarkıları. Böyle bir 10 tane seçip.
1: Vallahi,
0: yıllar önce Ferhat Köçer'e verdiğim sonra benim de Ferhat Zeydan'la yaptım. Biri bana gelsin o da sensin. Şimdi Sinan'la sahnede.
1: Evet.

0: Bravo Emo. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen şu diyemiyorum da gel bir dalalım. Evet. Benim son albümden, Amerika'nın da çok sevdiği bir şarkı, 4K albümünden diyemiyorum.
1: Evet, ölüyorum. Gerçekten ölüyorum şarkı yalnız bu arada. Kıskandığım bestelerinden bir tanesidir. Bak duyar duymaz bestecide hafif bir kıskançlık vardır. Onu da söyleyeyim.
0: Hafif.
1: Bak hafif hafif. Bende hafif var. Bak duydum şarkıyı böyle yaptım. Allah'ım yarabbim. Bunu ben niye bulamadım ya? Öyle oluyor biliyorsun değil mi?
0: Tabii.
1: Nasıl yazamadım?
0: Aynen benden oluyor.
1: Nasıl bulamadım ya? Maşallah.
0: Şöyle bir şarkı o.

0: Evet, hiç provasız.
1: Allah'ım ya, nedir ya?
0: Ama tam senin ruhuna çok ya yakın hakikaten.
1: Gerçekten bu şarkıyı dinledim. Gece uykum kaçtı. Bir haller geldi. Üşüme geldi. Bir erdim yani. Ya yüreğine sağlık ya. Gerçekten.
0: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Gerçekten hocam, çok özel bir adamsın yani.
0: Estağfurullah. Vallahi. Sen de öyle, çok sağ ol.
1: Yani bir hani röntgen olsa böyle çekmek istiyorum. İçinde ne var ne yok.
0: Nereden
1: yani
0: çıkıyor
1: bu
0: bunlar?
1: Bu kadar snob, bu kadar eğlenceli
0: nereden
1: adamım.
0: Nereden çıkıyor bunlar?
1: Evet yani. Vallahi.
0: Allah billahi.
1: Canım benim ya.
0: Emirik Hanım, iyi ki geldin.
1: Çok mutlu oldum vallahi.
0: Gerçekten biz de öyle. Seni burada ağırlamak çok mutluluk verdi. Yıllar önce çok küçüklüğümden beri tanıdığım bir arkadaşımı. Yani benden büyüksün ama hep bir arkadaş gibi böyle.
1: Öyle öyle yani.
0: Hani hep öyle devam etti muhabbetimiz.
1: Herkes
0: seni, aynen, herkes seni çok sevdi hep.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ve hani o yüzden o Erhan zamanından başlayan ve o zamanlardan beri seninle tanıştığımdan itibaren hiç kimseye de bir kötü düştüğünü görmedim. Herkese bir el uzattın, bir yardım ettin. Yani yeteneğin yanında insanla da gerçekten tebrik ediyoruz seni. Ben. O yüzden bu hafta Sinan'la sahnede Emirkan konuğumdu ve

0: Onu A'dan Z'ye müzikal yolculuğuna da bir eşlik etmeye çalıştık hep beraber. Ama tabii ki neyle bitireceğiz bugün? Onu ilk duyduğun şarkı, yani belki yeni nesil de sonradan öğrendi o şarkıyı ama Mahşere Kadar'la tekrar istek geldiği için Mahşere Kadar'la bitireceğiz. Ben de bu sefer piyano başına geçmiyorum. Yanına oturuyorum Emirkan'ın. Ve gerçekten güzel bir program geçirmemizi düşünüyorum. Umarım siz de sevmişsinizdir. Desteğinizi esirgemeyin. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. Şimdi Mahşere Kadar. Sinan da sahnede.
1: Ready. Are you ready?

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Karadeniz'in kraliçesi Zeynep Başkan. Ve kemençenin kralı Umut Ayvaz.
1: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: gözlüm aynında. Hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne bu akşam TRT Müzik'te.

Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

0: Fazıl Mert Öksal. 4. sınıfa gidiyorum. Kanun çalıyorum. Kanunumun bir adı var. Adı Zühre. Onunla konuşmayı çok seviyorum. Okulumdaki bazen solo konserlere çıkıyorum.
1: Son 2, 3.
0: Ailemde müzisyen olan babam var. Babamla birlikte müzik yapmak çok güzel, özel bir duygu.
2: Tepe karlı tepe yaylalar.
3: Oy yaylalar. Tatlı Notalar, cumartesi TRT Müzik'te. Oy,

genelde benim müziğim için huzurlu ama hüzünlü derler böyle. Yani hüznümüzü huzurla buluşturduğumuz, üzüntüden korkmadığımız, kaçmadığımız ve açıkçası onu da dışlamadığımız bir yerden onu alıp kucaklayıp hayata devam etmeye dair ve hayatın içindeki o duygularla barışmaya dair böyle birkaç şarkım var.

0: bol sosyal medyada paylaştım. Ben bu şarkıları yazıyorum dedim ve bu ufak ufak fark edilmeye başladı. Bir yavaş yavaş insanlar da, beni dinleyen insanlar da arttıkça ve onlarla da iletişime geçtikçe o kitle böyle üstüne koyarak tatlı tatlı büyümeye başladı.
1: Melike ile Müziğin Ritmi, cumartesi TRT Müzik'te.

0: TRT Müzik ekranlarından herkese merhabalar. Ben Munis Berberoğlu. Kapadokya Günlükleri programının bugünkü konu genç yetenek Serhat Kavlak. Hoş geldin Serhat.
1: Hoş buldum abi.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de çok teşekkür ederim. Bizleri kırmadın geldin. Onun için de ayrıca
1: teşekkür ederiz. Estağfurullah, her zaman abi. Asıl beni davet ettiğin için ben teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Seninle birlikte meşk yapmak benim için bir onur.
0: Eyvallah. Aynı şekilde karşılıklı.
1: Estağfurullah.
0: Bizim programımız konsepti gereği ne çalacağımızı önceden bilmiyoruz. Sen de bilmiyordun.
1: Evet.
0: Ne çalmak istersin? Ya da ne çalalım? Benim aklımda bir şey var aslında.
1: Tabii ki, ne olursa abi.
0: Nazende sevgilim.
1: Olur.
0: Re yapalım.
1: Evet, re.
0: Tamam.

0: Ellerine sağlık, çok
1: Senin de
0: güzeldi.
1: ellerine sağlık abi. Yüreğine sağlık.
0: Eyvallah. Bir şey daha yapalım.
1: Tabii.
0: Enstrümantal yapalım yine ama şey
1: Evet.
0: olsun. İmprovize bir şey yapalım.
1: Evet.
0: Doğaçlama çalalım.
1: Olur.
0: Bir kalıp
1: Gönlümüzün
0: bulup.
1: üzerine geçerse.
0: Aynen, üstüne sola solo. Finaline bakarız.

0: Çok keyifli oldu, çok güzel oldu.
1: Benim için de öyle oldu abi. Değişik bir deneyimdi.
0: Aynen. Böyle olunca daha güzel oluyor. Müzik böyle bir
1: Evet.
0: anda çıkınca içinden, ya kötü de olabilir, çok problem değil, iyi de olabilir.
1: Evet.
0: Sonuçta o an çıkan her zaman değerlidir.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi bir tane ağladıkça yapalım.
1: Ağladıkça. Tabii ki.

0: Tekrardan ellerine gönlüne
1: Senin de gönlüne
0: sağlık.
1: sağlık abi.
0: Udvar'ken o zaman bir tane daha
1: Evet.
0: sanat müziği yapalım. Bu yine enstrümantal bir müzik.
1: Hı.
0: Tamburu Cemil Bey'in.
1: Çeçen kızı.
0: Çeçen Kızı. Re çalalım yine.
1: Re.
0: Arada doğaçlama yapalım.
1: Tabii ki.

0: Serhat'cığım iyi ki geldin. Çok teşekkür
1: Estağfurullah,
0: ederiz. Bizleri
1: estağfurullah, her
0: kırmadın.
1: zaman.
0: Seninle müzik yapmak çok keyifliydi.
1: Seninle de öyle abi, onur vericiydi gerçekten.
0: Eyvallah, karşılıklı. TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Kapadokya Günlüklerinin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

0: Karadeniz'in kraliçesi. Zeynep Başkan. Ve Kemençe'nin kralı.
1: Umut Ayvaz.
2: Zamane bu akşam TRT Müzik'te.

0: hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne bu akşam TRT Müzik'te.

0: Kendisini çok seviyoruz. Bizi kırmadı. Özel bir durumda olmasına rağmen yeni bebeği oldu. Başak Gümrücülü oğlu.
1: Evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum. Sürekli yani böyle bir müzikal tadında yaşıyorum.
2: Müziğin Kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Evet değerli dostlar, Sazın Dilinden programımıza tekrar hoş geldiniz. Saygılar, sevgiler, hürmetler bizden size olsun. Her programda biliyorsunuz bizim konuğumuz var. Bu programda da benim çok değerli kardeşim Elazığ'dan, çocukluğumuz beraber geçmiş. O başka yollar çizdi kendine, ben başka yollar çizdim. O da halk müziğinin ve Türk kültürünün içinde yaşayan bir insan. Biz de öyleyiz. Bizim yolumuz iyi yoldur, yollarımız. Öyle değil mi Fethi'cim? Hoş geldin.
1: Evet hocam, çok teşekkür ederim.
0: Fethi, efendim, Fethi Perilioğlu çok eserleri var. Günümüz sanatçılarında okunan çok eserleri var. Bestekardır, güftekardır, yazar, çizer.
1: Eyvallah.
0: Şimdi bu akşam ondan kendine has eserler dinleyeceğiz. Kimi türkü okuyacağız, kimi özgüne takılacağız, kimi kendine göre
1: yani
0: fantazi eserleri var.
1: Evet, aynen.
0: Değil
1: öyle.
0: Mi?
1: Evet
0: Fethi'cim.
1: Hocam. Aynen öyle hocam.
0: Canım benim, tekrar hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ ol hocam.
0: İyisin inşallah.
1: Önce TRT'de olmak gerçekten bir ayrıcalık. Hele
0: sağ ol.
1: Bir de
0: TRT tabii öyle.
1: Bir de sizin programınızda olmak apayrı bir şey. Zaten ilk eseri okudunuz, ben beynim döndü yani.
0: Eyvallah.
1: Konuşacak bir şey de ne konuşacağım dedim.
0: Ya konuşuk işte.
1: O anlamda tamam. Değil. Çok güzeldi. Çok
0: canım
1: güzel
0: benim,
1: bir
0: sağ olasın Fethi.
1: Ben de bundan feyiz alarak
0: evet.
1: Hemen hemen belki TRT'de ilk defa okumuş olabilir tezkere ve
0: Uzun Hava.
1: Evet.
0: Ben dinlemiştim, yazlığa gelmiştin, orada okumuştum.
1: Evet hocam.
0: Şimdi seyircilerimize, dinleyicilerimize
1: evet, ona bağlı
0: öyle şey yapmayalım. Biliyoruz
1: evet.
0: Biz bizi.
1: Evet.
0: Neler okunacak, neler
1: şeyler
0: onlar.
1: Şimdi devamında da mızıka çalınır diyeceğiz.
0: Tamam, mızıka çalındı diyeceğiz ama başına bir Uzun Hava mı koyuyor?
1: Evet.
0: Tamam.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Canım
1: ederim.
0: benim.
1: Sağ ol hocam.
0: Mızıka çalındı.
1: Ya.
0: Yemen üçlemeleri var. Rahmetli Ahmet Turanşan.
1: Aynen.
0: Mihrali Bey, mızıka çalındı.
1: Evet.
0: Yani. İşte bildiğimiz o meşhur Yemen. Yemen'le ilgili bayağı destan. Bizim millet gerçekten her yerde bir destan yazmış. Millet destan arıyor, bulamıyor. Biz de hangisini okuyalım diye şaşırıyoruz. Böyle bir milletin çocuklarıyız, torunlarıyız. Ne mutlu bize ki bu yurdun, bu milletin evlatlarıyız.
1: Allah'a şükür.
0: Evet, şimdi Maraş'tan bir türküyü ben okuyacağım. Ağzına tekrar sağlık. Teşekkür ederim.
1: Rica ederim hocam.
0: Bin derdim vardı, bin daha oldu. Derdimin dermanı, aman ha aman.
1: Vay vay vay. Harikasın.

0: Değerli dostlar, Sazın Dilinden programı bütün hızıyla devam ediyor demiştim sizlere. Elazığ'dan benim canım kardeşim Fethi Perilioğlu bugün misafirimiz. Fethi'cim, biraz konuşalım mı geçmişten? Ne diyorsun?
1: Olabilir hocam.
0: Olabilir mi?
1: Mesela benim gözümden acaba siz nasılsınız? Merak ediyor musun? İşte 17-18 yaşlarındayken siz şeyi çalıyordunuz. Kiziloğlu Mustafa Bey. Pe falan işte. Bir de şeyi çalıyordu. Neşet Ertaş'tan daha çok dikkatimi çekiyordu. Ben oradan feyiz aldım açıkçası. Yani idol oldu. Başka da bir şey yok yani. Orada bizim pastanemiz vardı. DJ gibi çalışıyordum.
0: Evet.
1: O Orhan Gencebay çıkmış. O çıkmış. Bu her taraftan
0: her
1: yağmur
0: şey
1: gibi yağıyor.
0: Her yani şey çalar söylerdik.
1: Şaşırdık yani acaba biz ne yapacağız? Evet. Ama sen gerçekten stabildin. Ben arayış için dedim. Kışta 40 sene sonra bir yola girdik.
0: Elazığ Musiki Cemiyeti'nde dostlar bir halk müziği korosu kurduk. Şimdi Türk Sanat Müziği Korosu'nda biraz kelli felli adamlar var. Saçları beyaz. İşte geliyorlar, ut çalıyor, yani, kanun çalıyor. Bizde de hep böyle gençler. Dedim biraz böyle yaşlı başlı adam arayayım bulayım. Böyle kenarda köşede kalmış bağlama çalanları biliyorum. Ama gelmiyorlar cemiyete. Gittim rica ettim, onları da getirdim. Görüntü vereceğiz çünkü.
1: Evet.
0: Güzel bir görüntü, böyle oturaklı koro görüntüsü olması lazım. O aralarda Fethi'yi de davet ettik. Fethi de geldi.
1: Tabii ki.
0: Ve o koroda gerçekten fark attık diğer koroya. Çok güzel bir çalışma olmuştu.
1: Evet.
0: Fethi'nin evine giderdim, o bize gelirdi.
1: Evet hocam.
0: Hadi ne okuyalım Fethi, söyle bakayım.
1: Şimdi hocam, bu programda okuduğum eserler hemen hemen hepsi bana.
0: Hepsi sana.
1: Fakat bu Ahmet Çuğacı çok bilinir. Sevda Değil'in söz yazarı.
0: Evet.
1: Onunla bir anım var. Ben bir dağıdım, sözler ona.
0: Beste sana ait.
1: Tamam. Zaman kalırsa bir anımı da anlatmak
0: istiyorum. Dinleyelim, anlatırsın, daha var.
1: Tabii ki, tabii.
0: Daha var canım benim. Evet. Hadi buyurun.

0: her bir nefes alışında. Toprağındayım taşında. Bilmem ki ben kaç yaşında. Bir zamanlar ben bir dağdım. Bir zamanlar ben bir dağdım.
1: Fethi kardeşim, canım benim. Ağzına gönlüne sağlık. Besten nefis. Baştaki serbest kısım da aldı beni götürdü.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Allah razı olsun. Programımızı şereflendirdin.
2: Estağfurullah.
1: İnşallah daha nice eserler bekleyeceğiz senden. Evet.
2: Yani bakalım.
1: Eser kimindi demiştin?
2: Hocam yani Sevda Değil'in söz yazarı Ahmet abi 85 yaşında rahmetli oldu. Konyalı Nevşehirli.
1: Anladım. Allah rahmet eylesin.
2: Evet Sevda Değil biliyorsun.
1: Evet.
2: Beni de çok severdi. Bir toplantıdaydık.
1: Yani, seni sevmeyen olsun.
2: Ay canım benim. Abi dedi ki ya Fethi'cim dedi. Hani benden de yap bir beste falan filan. Ben dedim abi almayayım ya falan. Ya dedi ne demek almıyor ayıptır ya. Gitsin kalsın. Yok abi vallahi almam dedim. Çünkü dedim alırsam bestelemek zorunda kalırım. Şimdi senin şiirini bir şey yapmam lazım. Sonra yıllar geçti. 3 sene, 4 aradım dedim abi o CD'yi gönderir misin?
1: Eyvallah,
2: 2 tane eser yaptım. Eyvallah. Gerçekten ben bir daha aldım. Güzel bir eser.
1: Güzel olmuş. Güzel olmuş. Gönlüne sağlık.
2: Evet.
1: Değerli dostlar, sazın dilinden programımız bütün hızıyla, ihtişamıyla devam ediyor. Şimdi Tercanlı Davut Sulari ustamızdan bir eserle geleceğiz huzurlarınıza. Ben o türküyü çok seviyorum, onun için sizlere de okuyayım istedim. Bugün bayram günü derler, alem eğlenir. Sen bizim yaylaya gel başın için.

0: Teşekkür ederim canım Fethim. Davut Baba Allah rahmet etsin. Tabii. O bölgelerden bir gün televizyonda bir baktım ata binmiş. Atla ta İstanbul'a gelmişti. Erzincan'dan.
1: Vay be.
0: Onun haberini yapmıştı televizyoncular. Hı. Böyle aşıktı. Gerçek aşıktı o gerçekten.
1: Tabii.
0: Yani o atıyla bile yani böyle birleşmiş, böyle evet, hemhal olmuş ya, atıyla.
1: Efsane.
0: Aşıklar eski atlarla gezerdi yani.
1: Ya, evet.
0: İşte öyle bir insandı. Allah rahmet eylesin. Çok güzel eserler bıraktı
1: tabii, tabii.
0: Bize. Şimdi sıra yine sende olacak Fethi'ciğim. Ne okuyacağız, ne yapacağız?
1: Hocam şimdi söz müziği bana ait olan. Ben tabii ki Elazığlı olmam itibariyle
0: evet,
1: bir eser yapmam gerekiyordu. Yani yaptık işte. Elazığlı ne yapsın?
0: Elazığlı ne yapsın? Elazığlısın diye böyle bir eser yaptın. Hadi bir dinleyelim ya.
1: Okay.
0: Tamam.
1: Evet.

0: Bu ne güzel bir esermiş.
1: Hocam.
0: Fethi canım benim ya.
1: Ay canım, inşallah programdan sonra
0: çok güzel oldu.
1: Biraz yol alır.
0: Yol alsın inşallah. İnşallah yol alsın.
1: Hadi hayırlısı.
0: Değerli dostlar, görüyorsunuz eserler muhteşem gidiyoruz. Şimdi sıra bende. Urfa'dan bir türküyle devam edeceğiz. Harman yeri sürseler, yerine gül ekseler diyeceğiz. Urfa'ya selam olsun. Urfalıyam, gam dilini bilirem. Bülbül gibi daldan dala gelirem. Ölürem yurdum için, ölürem vatanım için, Urfa'm için ölürem.

0: Urfa, ah ah, Aziz Çekirge vardı. Şey, Mustafa Çekirge. Elazığ'a Seyfettin Sucu zamanında konsere gelmişlerdi. Fethi.
1: Evet hocam.
0: Bir de orta oyunu sergilemişlerdi. Böyle bir... o zaman Kışlalar Doldu Bugünü yapan, şimdi aklıma gelmeyecek, Mukim Tahir mi yoksa Tenekeci Mahmut mu? Onun torunu bir orta oyunun

0: da oynadı. O gün öyle hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Urfa'da hanedan aileler vardır. Diyarbakır'da, Urfa'da, Elazığ'da, Harput'ta. Böyle bizim bölgelere selam olsun. Ama her bölgeye de selam olsun. Şimdi hangi türküyü okuyacağız?
2: Hocam söz müziği yine bana ait.
0: Yine sana ait.
2: Odam dört köşe.
0: Odan dört köşe.
2: Halısı keçe.
0: Evet.
2: Derdimi kimlere desem saymazlar hiçe.
0: Hiçe saymazlar hiçe. Hadi bakalım.

Sazın Dilinden programımızın güzel seyircileri, umarım memnun kalıyorsunuzdur programımızdan. Bu sefer Malatya'ya gideceğiz. Malatya'dan bir türkü okuyacağız. Arguvan aslında. Etek sarı sen etekten sarısın, kurban olam Beydağ'ın karısın diyeceğiz.

0: Bu türkünün neresi beni vuruyor biliyor musun Fethi?
1: Evet hocam.
0: Diyor ki, kurban olan Beydağı'nın karısın.
1: Vay. Yani dağlı karılar senden sorulacak.
0: Bak, bak şimdi Elazığ'a giderken
1: evet.
0: Hani Malatya'ya şeyden
1: doğru.
0: Neydi o?
1: Kömürhan ki.
0: Öğretmen okulu da vardı orada.
1: Evet.
0: Köy enstitüsü de vardı.
1: Yani.
0: Oradan böyle o Beydağı güzel görünür, karlı. Hep ben türküleri okurken geziyorum. O yöreyi geziyorum.
1: Tabii ki.
0: Hangi yörenden okuyorsam orayı geziyorum. Kurban olan Beydağı'nın karısın. Bembeyaz böyle.
1: Ay, ay, ay.
0: Bu kadar tabii anlatılmaz. Şimdi senden dinleyeceğiz. Herhalde bir
1: doğum günü.
0: Doğum günü mü diyeceğiz?
1: Evet.
0: Ne diyeceğiz?
1: Doğum günü.
0: Doğum günü. Peki.
1: Yani.
0: Hadi buyurun arkadaşlar.

birkaç mumun ışığında. Bir de sen varsın yanımda, bir yılım daha sonunda. İyi ki doğdun gülüm, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun.

0: Fethi'ciğim ağzına sağlık. Çok güzel bir beste. Doğum günü hep böyle Batıcıların doğum günü şarkısı mı olacak? Bu da çok güzel bir şey olmuş.
1: Hocam
0: Birisi
1: zaten
0: daha var, bir doğum günü gibi bir eser.
1: evet.
0: Bu çok güzel gerçekten, neşeli. Doğum günleri de neşeli olması lazım.
1: Yani ben biraz şey de düşünüyorum hocam. Yani o ki bu işi yapıyoruz.
0: Evet.
1: Hani halka ulaşması lazım.
0: Tabii,
1: Bu
0: çok doğru.
1: hızlı bir şekilde.
0: Gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Diline sağlık. Şimdi benimle kapatacağız. Efendim, teşekkür ediyoruz İzlediğiniz için. Umarım güzel şeyler getirmişizdir. Bizi haftaya tekrar bekleyin. Çok güzel türkülerle geleceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Konuma da teşekkür ediyorum. Senin bir sözün var mı?
1: benim için bir şeref, bir onur hocam.
0: Estağfurullah.
1: Teşekkür ederim.
0: Estağfurullah. Evet, hoşça kalın.

Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik yarın TRT Müzik'te. Serenat. Sesli olarak söylenen ya da bir müzik aleti aracılığıyla çalınan serbest biçimli müzik parçasıdır. Genellikle gitar ve mandolin eşliğinde yapılan serenatın 18. yüzyılda operalarda yer aldığı bilinmektedir. Serenat daha sonra bir müzik türü adı altında kabul edilmiştir. Aynı zamanda sevilen kişi için verilen mini konser olarak da ifade edilir.

Bu ihtişamlı ve mağrur duruşuna rağmen en duygulu çalgılardan biridir kontrbas. Yaklaşık 180 santimlik boyuyla yaylı çalgıların en büyüğüdür. Kalın ve gür sesi sayesinde orkestraların vazgeçilmez üyesidir. Tuşe, sap, burgular, salyangoz, köprü, kuyruk gibi temel parçalardan oluşur. Kardeşleri keman, viola ve cello gibi onun da F delikleri vardır ve ses buradan dışarı yayılır. Bas sesleri çaldığından notası F anahtarı üzerinde yazılır. Kontrbas, arşi adı verilen yaylarla çalındığı gibi özellikle caz ve blues müziklerinde parmakla da çalınır. Bu çalış tekniğine pizzicato denir. Kontrbasın geçmişi 15. yüzyıla kadar dayanır. Orta çağda tüm yaylı çalgıların genel adı olan viyolün bir türü olan viola da gamba'nın gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. O yıllarda bas sesleri güçlendirme arayışları sonucu orkestralarda eşlik çalgısı olarak sağlam bir yer edinmiştir. Ta ki kontrbasın ilk büyük virtüözü sayılan Domenico Dragonetti'ye kadar. Dragonetti'nin yeteneği dönemin en ünlü bestecilerinden Beethoven'a ilham kaynağı olmuş ve kontrbas için ilk konçertoları yazmaya sevk etmiştir. Giovanni Bottesini, Sergei Kusevitski, Joseph Haydn'ın da katkılarıyla kontrbas solo olarak da hak ettiği değeri bulmuştur. Bu tok sesli çalgı Osmanlı İmparatorluğu'na da aynı yıllarda girmiştir. Büyüklüğü ve çalım tekniklerinin zorluğu nedeniyle halk arasında yaygınlaşmamıştır. 19. yüzyılda Müzikayı Humayun baş ustaları unvanıyla görev yapan Castillo Guattelli, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kontrbas virtüözü olarak adını tarihe yazdırmıştır. Onu Sultan 5. Murat ve Sultan 2. Abdülhamit'in müzik öğretmeni olan Augusta Lombardini izlemiştir. Ve caz. Kontrbasın dünya müzik tarihindeki

beri 1900'lü yılların başında Amerika'da caz müziğine girişiyle değişir. Buddy Bolden Orkestrası'nın kontrbasçısı Jimmy Johnson ve Woodland Band'in kontrbasçısı Harry Foster'ın öncülüğünde caz müziğinde yerini almıştır. Müzikle ifade edilen en güçlü duyguların sesidir kontrbas. Bazen karamsar, bazen coşkulu. Ama her zaman tutkulu.

0: radyoyu aç da bakalım neler söylüyor. İlk çıkan şarkı senin manin olsun.
1: Hatırlamakla unutmak arasında bir yolculuksa zaman, bu yolun pusulası sesler, şarkılar çoğu zaman. Bir şarkı alır, geçmişe götürür, bir ses puslu anıları siler, geçmiş şimdiye dönüşür. Mazinin sesleri ise en çok TRT radyolarında birikir, TRT radyolarında duyulur.

en sevilen yorumcuların, günümüzde de ışığını kaybetmemiş yıldızların sesleri, şarkıları ve söyleşileri radyo arşivinde. Radyo

0: Arşivindeki bu özel anları ekrana taşıyan, izleyicisine geçmişi yeniden yaşatan Maziden Gelen başlıyor.
1: Değerli seyirciler, ünlü bir sihirbaz olarak şimdi sizlere büyük bir gösteri yapacağım. Bu görmüş olduğunuz kutudan...
2: Ne çıkacak ya?
3: Tavşan.
1: Evet, tavşan çıkacak.
3: Havuç, havuç, havuç.
0: Bugünkü konuğumuz unutulmaz şarkılarıyla, eşsiz yorumlarıyla zirveden hiç inmeyen
4: Nilüfer.

1970 yılında bir gazetenin açtığı ses yarışması, altın ses yarışması ilanlarını gördüm. İşte o zaman 14-15 yaşlarındayım. Karar verdim, bu yarışmaya katılacağım dedim. Katıldım ve birinci oldum. Kadın seslerinde birinci oldum. Yine o yarışma sırasında tanıştığım önemli bir plak şirketinin prodüktörü Nino Varon'la görüştüm. Bana plak teklifinde bulundu. Ve o plak şirketiyle hemen bir sözleşme yapıldı. 2 yıllık bir gecikmeden sonra ilk 45'liğim çıktı. İlk 45'liğimde ağlıyorum yine, kalbim bir pusula.

0: 1972 yılında Kalbin Bir Pusula adlı ilk plağını çıkaran Nilüfer'in profesyonel müzik yolculuğu da başlamış olur. Genç yorumcu yeni bir plak daha dolduracak ve bu kez sesini geniş kitlelere duyurmayı başaracaktır. Bu yeni şarkı Nilüfer'e şöhretin kapılarını açacaktır.
1: Daha sonra Dünya Dönüyor isimli bir şarkı getirdiler. Dediler ki bunu söyleyeceksin dediler. Peki dedim ben de. Zaten o zaman çok gençtim ve hep kararları başkaları veriyorlardı. Beni hep başkaları yönlendiriyordu. Kendi kararlarımı veremiyordum. Tamam dedim. Dünya Dönüyor büyük başarı getirdi bana. Bir anda şarkı herkesin dilinde dolaşmaya başladı.

Dünya Dönüyor'la büyük ilgi gören Nilüfer, bu başarısını göreceksin kendini, aldanırım sana, başıma gelenler gibi yeni şarkılarla da sürdürür. 1975 yılındaysa Nilüfer'in Erevizyon şarkı yarışması serüveni başlar.

1975 yılında Eurovision şarkı yarışması finallerine katıldım ben. Boşver isimli bir şarkıyla. Ve bu şarkıyla finale kaldıktan sonra şarkı hakkında bir takım söylentiler çıkması yüzünden, üstelik her şey çok da iyi giderken, yarışmadan çekilmek zorunda kaldım. 1978 yılında ikinci Eurovision denemem var. O da Nilüfer ve Grup Nazar adı altında bir grup oluşturmuştuk. Sevince diye şarkıyla Türkiye finallerini kazandık. Ve Paris'e Türkiye'yi temsil etmek için gittik. Ne yazık ki sonuç

0: televizyon yolculuğu hayal kırıklıklarıyla sonlansa da müzikle dostluğunu hep sürdürdü Nilüfer. 1978'de Müzik, bir sonraki yılsa 15 Şarkı adlı albümlerle çıkar sevenlerinin karşısına. Albümlerinde yer alan şarkılar da, şarkıların düzenleme ve altyapıları da dönemin müzikal ruhuna uygundur elbette.
1: Git ona git benden, selam söyle, selam söyle.
2: Uzun yıllar işte yabancı şarkılara daha çok Türkçe söz yazılıyordu ve onları seslendiriyordum ben. Bunların içinde İtalyan şarkıları vardı. İşte benim o yıllarda çok sevdiğim Mina, İtalyan şarkıcısı Mina'nın şarkıları oluyordu. Enrico Macias'ın şarkıları oluyordu. Bunun yanı sıra Yunan şarkıları oluyordu.

Seslendirdiği aranjelerle geniş bir hayran kitlesi edinen Nilüfer, yeni albümlerinde yepyeni denemelerle çıkar sevenlerinin karşısına. Nilüfer 79 adlı albümünün bir yüzünde pop, diğer yüzünde ise Türk müziği eserlerinin modernize edilmiş versiyonları vardır. Bir sonraki albümün bir yüzünde ise arabesk şarkıların Nilüfer'ce yorumları yer alır. Ancak Nilüfer kendi tarzını bulmakta istekli ve kararlıdır.

bir modaydı. Daha doğrusu arabesk ve Türk müziği şarkılarının disco versiyonlarını yapmak bir ara bir moda haline gelmişti. Farklı şeylere her zaman ilgi duyulur, merak uyandıran işlerdir. Demek ki pop müzikte bir arayış içindeydi. Demek ki istenilen düzeyde şarkı üretilemiyordu. Arada durumda, arada bir yerdeydi. Yani o yabancı şarkılardan özgün şarkılara geçmenin başı gibiydi demek ki o an yani. Öyle bir zaman dilimiydi o. İşte kimisi Türk sanat müziği söyledi. Herkes farklı bir şey denedi. Ben de Türk müziğini ya da arabesk müziğini batı formlarına sokarak böyle bir yeni bir sentez oluşturup böyle bir şey yapmayı denedim.

Ondan sonra ben müzikte artık farklı bir çizgim olması gerektiğine, kendime ait bir çizgim olmasına gerektiğine karar verdim. Tamamen pop parçalardan oluşan bir plak yapmak istedim. Nilüfer 84 adı altında çıktı ve benim Kayal'ın olan ilk çalışmam da bu plakta yer aldı. Bazı besteler Onur Tuncay'a aitti ve Kayal'ın da Kar Taneleri isimli şarkısı bu albümde yer alıyordu. Ve o albümdeki en çok sevilen şarkı da Kar Taneleri oldu.

0: Nilüfer'in kayağınla uzun yıllar sürecek müzik birlikteliği de böylece başlamış olur. Kayağın sözler yazar, besteler yapar. Bu şarkılar Nilüfer'in sesiyle gönüllere ulaşır, gönüllere yerleşir.
1: İzin verirseniz ben söyleyeyim onun güzel taraflarını. Nilüfer'in çok iyi yanları vardır. Bunlardan birisi, bir kere çok açık ve dürüsttür. Hiçbir zaman küçük hesapları olmamıştır. Müziği sever, şarkı söylemeyi, çalışmayı sever ve çok da iyi şarkı söyler, biliyorsunuz değil mi? Sonra başka bir özelliği var benim için Nilüfer'in. Bizim ailemizde bir küçük kızım var. Beste, Nilüfer de büyük kızımızdır. Ve biz onu işte bu yönüyle daha da çok severiz. Siz onu tanıyıp da sevmemek mümkün değildir, biliyor musunuz?
2: Bu arada Kayahan'la olan arkadaşlığımız, iş beraberliğimiz sürmekte. Ve hemen arkasından Bir Selam Yeter albümünde Kayahan'ın iki tane bestesi var. Bir tanesi Acıkmışım Sevgine, bir tanesi Yağmur. Benim hayatımda ilk defa yaptığım bir bestem var. İşte Erkekler Ağlama, sözümüz bana ait. Şu an sahip olduğum müzik çizgimi başlangıç olarak ben bu plağı görüyorum. Bir Selam Yeter albüm benim için son derece önemli yeri olan bir plak aslında.

0: Sonrası hep müzik, hep emek. Sonrası aşklara eşlik edecek. Ayrılıklara, kavuşmalara, yalnızlıklara fon olacak şarkılar. Kulaklardan silinmeyecek duygu dolu o ses.
1: Tefek yalanların mühim değil olur canım. Sen benimsin, sen benimsin.
2: Pop müzikte şu son 10 yıldır bir takım farklı şeyler çıktı. Bazı bestecilerin, bazı şarkıcıların çabalarıyla, başarılarıyla belli bir başarı grafiği elde edildi muhakkak. Ama bence yeterli düzeyde değil. Fakat insanların hırsı, araştırmacı olmaları ve çalışmaları hoşuma gidiyor. Yani eskisine göre çok daha fazla çalıştıklarına eminim. Pop müziği sanatçılarının daha çok araştırdıklarına eminim. Çünkü rekabet daima iyi bir şeydir. Rakipler arttıkça başarı daha fazla gelecektir. Ben buna inanıyorum. Bence Türk pop müziği kendi kişiliğini bulmaya başlıyor. Biz Türkiye'de yaşıyoruz, Türk'üz. Akdeniz ülkesiyiz. Biz ille de Amerika müziği gibi müzik yapmak zorunda değiliz. Ben buna inanıyorum. Ve biz bunu aslında dış ülkelere satmak durumundayız. Yani bunu sound'da çok çağdaş, uluslararası olabiliriz ama bizim melodilerimiz daima bize özgü olmalı.

0: Yıl 1990. Türk popunun büyük sesi Nilüfer, TRT radyolarından böyle sesleniyor müzikseverlere. Rekabet başarıya giden yol. Rekabet, yenilenmenin, üretmenin kilidi, anahtarı. Nilüfer ise, müzik dünyasında kendi çizgisini arayan, bulan, o çizgiyi özenle koruyan bir sanatçı. Aldığı alkış, sevenlerden gördüğü sevgi ve saygıysa, onun çabalarının hayata yansıması.
1: İnsanın kendisindeki gelişmeleri çok objektif olarak fark edilebilmesi ya da eleştirilebilmesi çok güç bir iş ama hem şarkıcı olarak, şarkı söyleme tekniği olarak hem de sahnede davranış olarak çok büyük değişiklikler var tabii. Yani bundan 20 sene evvel şarkı söylemeye başladığım zaman belki güzel bir sesim vardı, pırıl pırıl bir sesim vardı ama şimdiki kadar yaşayarak söylemiyordum şarkıları bir kere. Bu zannediyorum insanın yaşadıklarıyla, birikimleriyle, olgunlaşmasıyla gerçekleşen bir şey. Duygu bu, duygu olayı. Daha önce sahnede durmayı, sahnede şarkı söylemeyi hiç sevmezken şimdi çok seviyorum.

Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bir beraber söyleyelim mi şunun nakaratını? Sevme

Harika.

0: Hani şu meşhur devran yok mu? Gün olunca dönen. O gün ne gün olur? O devran ne zaman döner? Düşünmeden edemiyorum. Ya ben bir yerlerde bir yanlış yapıyorum. Ya da...
1: Kol bozuyor.
0: İçine çeşitli meyveler konulmuş. Hüzünlü bir kek gibi. Ne istiyorum ben? Ne istiyorum, ne istemiyorum aslen. Yani hayır demem misal yan cebime koysanız. Ve siz her neredeyseniz işte, bizler de oradayız.

boynuzunda, öküzün, balığın sırtındayız. Ama...

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

0: La Virtüozite yarın TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Hoş geldin Beray.
1: Hoş bulduk.
0: Beray Gökçen.
1: Evet.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Sağ ol, bizler de çok iyiyiz. Gelmene sevindik. Bizim programımızda
1: çok
0: sesinle, müziklerinle, bestenle
1: çok sağ
0: seni ağırlayacağız. Programımızın başında bir türküyle başladık. Bir fotoğraf eşliğinde. Sayın İbrahim Kalın hocamızın fotoğraflarını paylaşıyoruz ve o fotoğraflarla beraber müzik yapıyoruz. O anı yaşıyoruz. Aynı onun o anda çektiği fotoğraflar gibi. Nasıl?
1: Çok, çok güzel, çok güzel bir konsept olmuş. Kıymetli müzisyen arkadaşlarım ve siz çok güzel icra ettiniz
0: eseri. Sağ ol, çok teşekkür ederiz. Peki Beraycığım, hangi eserle başlayalım?
1: Selanik türküsü olan Bülbülüm Altın Kafeste'yi icra edeceğim.
0: Tamam, peki arkadaşlarımızla beraber ben de sana eşlik edeceğim. Dinleyelim.

0: Feraycığım ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Biz de sana eşlik ettik. Çok da güzel
1: Çok
0: yorumladın.
1: sağ ol.
0: İkimiz de İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı
1: Evet.
0: mezunuyuz. Tabii sen bizlerden çok sonra başladın ve devam ettin. Biraz anlatır mısın okul durumunu? Ne zaman başladın, ne zaman bitti, hangi bölümden mezunsun?
1: 2008 yılında Türk Musikisi Devlet Konservatuarı İTÜ Ses Eğitim Bölümü Sanat Müziği girişliyim 2013'te bitirdim.
0: Evet.
1: 2008-2013 yılları arasında.
0: Harika.
1: Evet.
0: Bir türküyle başladın, bir senaryo türküsü. Ama sen esasında Türk
1: Evet.
0: Sanat Müziği bölümü mezunusun. Branşın o daha
1: Evet,
0: doğrusu.
1: branşım
0: Ama
1: sanat
0: türkü
1: müziği.
0: dersleri de aldınız tabii.
1: Evet.
0: Repertuar dersleri. Harika. Şimdi biz bir türküyle, bir beste daha doğrusu, bir Lütfü Gültekin bestesi, Bir Gönüle Aşk Girince eseriyle devam edelim.
1: Çok güzel.

0: Yüreğinize sağlık. Çok
1: Sağ
0: güzel
1: ol.
0: icra ettiniz.
1: Teşekkür ederiz. Ozan'la beraber müzik çalışmalarınızı yapıyorsunuz.
0: Evet, Ozan Sarıboğa'nın, eşim Ozan Sarıboğa
1: Evet.
0: prodüktörlüğünde 6 single'ım yayınlandı. Çalışmalara devam ediyoruz.
1: Ozan'ı ben çok uzun yıllardan beri tanırım.
0: Evet.
1: Çocukluğundan beri tanırım. Hatta bir televizyon programına konuk olmuştuk, beraber denk gelmiştik. O zaman belliydi yani, bir cevvalliği vardı. Şimdi artık aranjör,
0: Evet.
1: prodüktör. Kendi projeleri var, senin projelerini beraber yapıyorsunuz. Şanslısınız, o da şanslı, sen de, çok güzel bir şey.
0: Evet, okul arkadaşım zaten İTÜ'den.
1: Harika, doğru.
0: Evet, aynı dönemdeyiz Ozan'la.
1: Başarılarınız daim olsun
0: Çok
1: Ozan'cığım.
0: teşekkürler.
1: Peki hangi eserle devam ediyoruz?
0: Şimdi Raz şarkı Geçsin Günler Haftalar eserine icra edeceğim. Bestesi Erol Sayan'a, yine güftesi ve hiç Enis Kor Yüreğe ait.
1: Hatıra diye geçen eser
0: Evet,
1: aslında, değil mi?
0: hatıra olarak
1: Peki,
0: geçiyor.
1: dinliyoruz.

0: Ağzına sağlık Beray.
1: Çok teşekkürler.
0: Harikaydı.
1: Çok sağ ol.
0: Türküleri güzel yorumluyorsun, sanat müziğini
1: Ay
0: güzel
1: hocam çok
0: yorumluyorsun.
1: sağ ol. Çok teşekkürler.
0: Bestelerin de var. Belki biraz sonra bir tane dinleyeceğiz o bestelerinden de. Ama ondan önce ben Ahmet Kaya ile çalıştığım dönemlerde Ahmet abiden duyduğum bir eser vardı. Sana gelmek istiyorum diye. Türkü formasında bir beste. Ali Baba'ya ait.
1: Hı.
0: O eseri çalıp söyleyeceğiz. Sen de bir dinle bakalım.

0: Evet Beraycığım, demin bahsetmiştim biraz, senin bestelerin var ve bu programda da sanırım bir tane okuyacaksın.
1: Evet.
0: Nedir? Biraz bestelerinden, çalışmalarından biraz bahseder
1: Bu
0: misin?
1: 5. single'ı Giden Bizdik. Bunda bir hikayesi var, dramatik bir hikaye. Aynı dönemde ilkokul arkadaşımı trafik kazasında ve hocamı kaybettim.
0: Of.
1: Cihan Unat hocam. Müzik
0: Çok sağ
1: eğitim
0: olsun.
1: hayatıma yön veren isimdi. İstanbul Teknik Üniversitesi yolunda cesaretlendiren isimdi. Onları da buradan anıyorum. Arkadaşımın adı da Gizem Çolaker'di.
0: Rahmet dileyelim.
1: Çok teşekkürler. Yani iki kayıp üzerine çıkan bir şarkı.
0: Peki dinleyelim o zaman.

0: Ağzına sağlık Beray.
1: Çok
0: Çok
1: teşekkürler.
0: güzel bir eser. Beste çalışmalarına devam et. Zaten Ozan da yanında. Beraber çok güzel şeylere devam edeceksinizdir. Artık programımızın sonuna geldik.
1: Çok teşekkürler. Ben kıymetli müzisyen arkadaşlarım, abim ve sizle birlikte olmaktan çok mutluluk duydum. Sağ ol.
0: Rica
1: Yüreğinize
0: ederiz.
1: sağlık,
0: Sağ ol.
1: emeğinize sağlık.
0: Ben her programda onların isimlerini ve onları tekrar tanıtıyorum.
1: Evet.
0: Çünkü gerçekten çok
1: Evet.
0: önemliler benim için de. Müzik hayatı içinde. Neyde Eyüp Can Açıkbazu. Davul ve perküsyonda Cem Barış Sungur. Kontrbasta Sertaç Çiğdem. Cello'da Murat Süngü. Ve değerli eşim piyanoda Ozan Sarıboğa. Ve ben Ümit Yılmaz olarak seninle inşallah yolumuz yine kesişir.
1: İnşallah. Çok memnun olurum.
0: Ve son bir eserle ve birbirinden değerli İbrahim Kalın hocamızın fotoğraflarıyla beraber bir Ege türküsü okuyalım. Ne dersin
1: Olur,
0: çökertmeyi?
1: çok güzel olur.
0: Peki. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ
1: Ben
0: ol.
1: teşekkür ederim.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 12-18 Eylül arasında BİM'de efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 149 lira. Saban iri kuru fasulye 85 lira yerine 75 lira. BİM.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Semavi Hisler programındasınız ve bugün yine çok güzel, çok özel bir konuğum var. Sesini duydunuz, şimdi de ismini zikredelim. Çok kıymetli Muhammed Emin Ayaz. Hoş geldiniz kıymetli
1: hocam. Safa olduk, çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız, iyisiniz inşallah.
1: Hamdolsun. Hakka şükür sizlerle birlikte olmak, bu güzel sazende sanatçı arkadaşlarla birlikte olmak eyvallah, daha da iyi etti bize.
0: Eyvallah, şahanesiniz. Hocam sizi biraz daha yakından tanımak istiyorum. Bize kendinizi böyle bir geniş geniş anlatır mısınız? Yani neler yapıyorsunuz, vazifeniz var biliyorum ama izleyicilerimiz de bilsinler istiyorum.
1: Eyvallah, vazifeye devam ediyoruz. İsmim malumunuz olduğu üzere Muhammed Emin Ayaz. Alsancak Camii'nin müezzini olarak şu an çalışıyorum. Alsancak. İzmir Alsancak Camii. Daha öncesinde Hisar Camii'nde bir 12 yıllık görevim oldu. Tabii Hisar Camii, İzmir... Rakım Hoca'nın camide bıraktığı kokusu. Her köşesinde bıraktığı hatırası olunca içimizde küçüklükten beri aslında patlamayı bekleyen bir müzik aşkı varmış. Rakım Hoca burada tabii bizim için bir manevi önder oldu, manevi lider oldu.
0: Rakım Elkutlu'dan bahsediyoruz.
1: Evet, Rakım Elkutlu Hoca. Eyvallah. Onunla birlikte, o müzik aşkıyla birlikte çalışmalara başladık. Hisar Camii'ndeki görevimizle birlikte aynı zamanda Ege Üniversitesi'nde konservatuarı bitirdik. Eyvallah. Arkasından sağ olsun İzmirli çok değerli ağabeylerimiz, büyüklerimiz, hocalarımız bize önder oldular. Ama en büyük önderimiz Rakım Hoca oldu diyebilirim.
0: Eyvallah. Rakım Hoca, yani Rakım Elkutlu, bizim musikiğimizin çok önemli bestekarlarından bir tanesi. Fakat hafız da, değil mi?
1: Tabii. Eyvallah.
0: Siz de hafızsınız.
1: Hafızım
0: hocam.
1: Çok şükür.
0: Şimdi hafız olmanın, yani din ile musiki hep bir arada olmuş zaten. Ve hafız bestekarların da musikimize katkısı çok fazlaca, çok güzel. Peki Rakım Hoca hakkında da biraz konuşalım isterim. Çünkü bildiğim kadarıyla sizin torunlarıyla olan da bir muhabbetiniz,
1: evet,
0: yakınlığınız var.
1: Var. Yıllar içerisinde Hisar Camii'nin müezzini olmakla böyle de bir misyon üzerimize zaten yapıştı.
0: Eyvallah.
1: Zaten hakkıdır da.
0: Eyvallah.
1: Rakım Hoca'nın eserlerini

0: dile getirdikçe aileyle bir yakınlığımız oldu. Sağ olsun torunu hanımefendiyle çok sıkı görüşürüz şu an hali hazırda. Tabii şöyle, hafız bestekarlar dediniz.
1: Evet.
0: Musikimiz malumunuz din adamlarından, hafızlardan genellikle neşet etmiştir.
1: Evet, evet.
0: Onun da sanıyorum şöyle bir düşüncem var benim. Hafızlık eğitimi esnasında alınan talim, tecvid, kıraat eğitimleri esnasında hafızlar farklı olarak bir estetik kaygı içerisine bürünüyorlar.
1: Kesinlikle doğru.
0: Bir de günde 5 vakit camide karşıya anlaşılır, çok daha estetik, algılanabilir bir icra yapmak zorundasınız. Dolayısıyla bu bestelere de yansıyor.
1: Kesinlikle doğru.
0: Saadettin Kaynak gibi, Zeki Arif Ataergin gibi, Rakım Hoca gibi, Bekir Sıtkı Sezgin gibi, Kani Karaca gibi, Şekerci Cemiller gibi, daha niceleri, Hoca Meragi, Abdülkadir Meragi gibi. Dolayısıyla bizler de bunu bir görev addediyoruz.
1: Eyvallah.
0: O mübareklerin gönüllerinden kopup gelen nameleri dile getirmek inşallah hakkıyla yapabiliyoruz.
1: Hocam, sizin bir Hüseyin'i Nefes besteniz var.
0: Evet.
1: Onu icra etmek istiyorum.
0: Memnun olurum. Hep birlikte
1: kabul eder misiniz?
0: Eyvallah. Eyvallah.

0: Ağzınıza sağlık hocam. Eyvallah. Aynı zamanda gönlünüze sağlık.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ
0: olun. Çok keyifli bir eser olmuş bu.
1: Sağ olun. Çok teşekkür
0: ederim. Bir nefes.
1: Nefes.
0: İlahi midir? Nefes midir? İlahiyle nefesi bir anlatalım hocam.
1: Efendim malumunuz yani haddimi aşmış olmayı.
0: Estağfurullah.
1: İlahilerde genellikle Allahu Teala'yı, Peygamber Efendimiz'i öven,
0: eyvallah,
1: ona olan sevgimizi, muhabbetimizi anlatan güfteler genellikle seçilir.
0: Eyvallah.
1: Zaman içerisinde malumunuz Anadolu coğrafyası içerisinde Anadolu'nun kendiliğinden ortaya çıkardığı bilinçle bir Bektaşi bakış açısı yüzyıllar içerisinde, eyvallah, ortaya çıkmış durumda. Tabii burada Peygamber Efendimiz'e olan sevgi, muhabbet hepsi var. Ama bir de Ali Efendimiz'e olan,
0: eyvallah,
1: sevgilerin, muhabbetin dile getirişi var.
0: Eyvallah.
1: Bunlar dile getirilirken aslında biraz daha melodik ifadeler olarak da farklılaşmaya başlamış zaman,
0: eyvallah,
1: içerisinde.
0: Eyvallah.
1: Evet, okuduğumuz ilahi işte aksak usulünde Hüseyin'i bir eser.
0: Evet.
1: Buna ilahi sözlerini yapamaz mısınız? Elbette yapabilirsiniz.
0: Elbette.
1: Ama sözlerle birlikte yaptığınız zaman işte bizim bir dersimiz vardı, tür biçim dersinde, orada ortaya çıkan melodik ifadenin sizi andırdığı mekanı anlatmıştı,
0: eyvallah,
1: hocamız bir tanesinde. Eminim ki bu ilahilerde de nefes formatı altında yapmakla format olarak ve o mekan olarak farklı yerleri andırdığımızı hedefleyerek, ümit ederek besteledik.
0: Bence
1: İnşallah
0: kesinlikle öyle olmuş hocam.
1: Eyvallah.
0: Gönlünüze sağlık.
1: Sağ olun.
0: Şimdi Efendimiz'i metheden sözler dediniz. Bir eser var. Efendimiz'i metheden, Efendimiz'i anlatan. Onun aşkı üzerine yazılmış. Anonim sözler. Fakat güzel bir Hicaz hale bürünmüş bir eser var. O eseri seslendirmeye çalışalım mı?
1: Tabii ki.
0: Eyvallah.
1: Tabii ki. Eyvallah.
0: Eyvallah. Çağrı abi.

0: Ellerinize sağlık, gönüllerinize sağlık. Kıymetli hocam, çok güzel program oldu. Sizin gelmeniz dolayısıyla, sizin varlığınız dolayısıyla oldu bu. Çok teşekkür ediyorum. Ne yazık ki süremizin sonuna yaklaştık, geldik hatta. Ben tekrardan çok teşekkür ederken son duygu düşüncelerinizi bu program için rica edeyim ve kapanışa geçelim hocam. Ne dersiniz?
1: Öncelikle ben çok teşekkür ederim.
0: Eyvallah.
1: Sizlerle birlikte olduk. Kıymetli sanatçı kardeşlerimle birlikte olduk. Rabbim inşallah bize verdiği bu zevki, hayret noktamızı hep böyle yükselterek hayatımıza devam etme fırsatını nasibine bize bahşetsin.
0: Amin.
1: Son duamız da bu olsun inşallah.
0: Amin. Çok teşekkür ederiz.
1: Eyvallah.
0: Kıymetli dostlar, vedalar sadece gözleriyle sevenler içindir. Çünkü kalpleri ve ruhlarıyla sevenler için ayrılık diye bir şey yoktur diyen Hazreti Mevlana gibi biz de aşka ve gönüllerinize sığınarak önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte buluşmak üzere sizlere veda ediyoruz. Allah'a emanet olunuz.

0: Maşallah, maşallah.
1: Gel anneciğim, gel. Derya kuzusu bunlar. Vitamin, mineral, omega 3 kaynağı. Gel çoluğuna, çocuğuna balık yedir. Sen de ye. Balık hafızayı geliştirir. Kemikleri güçlendirir. Gel. Gel babam, gel. Hamsi var, mezgit var, sargan var. Var istavrit, var. Sağlıklı yaşamın anahtarı, kolesterolün düşmanı. Bak gözlerine de iyi gelir. Vereyim sana hamsi. Var hamsi, var. Karası buğulaması, her mevsim sofraların kralı. Çok güzel hamsimiz var. Balık yemeden yemek yedim deme. Hem kalbine dost, hem de çabuğuna. Afiyet olsun. Gel ablacığım, gel. Çok güzel balıklarım var. İstavrit var, mezgit var, sargan var. Bak ablam, çok güzel balıklar. Tenini nemlendirir, cildini güzelleştirir. Vereyim mi 2 kilo mezgit? Gel amcam, gel. Kilo mu vermek istiyorsun? Gel buraya. Senin diyet listeni biz yenileyelim. Bak bu balıkların kalorisi az, hem de doyurucu. Vereyim sana buraya mezgit. Yer misin?
2: Yer.
1: Yersin. Gel vatandaş, gel.
3: Ülkemiz balık cennetidir. Balık en zengin protein kaynaklarından biridir. Kendinize ve sevdiklerinize iyilik edin. Düzenli olarak balık tüketin. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: 12-18 Eylül arasında BİM'de efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 149 lira. Saban iri kuru fasulye 85 lira yerine 75 lira. BİM.

0: Teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun.
1: Teşekkür ederiz efendim. TRT Müzik ekranlarında da Zamane bir tane. Başka Zamane yok.
0: Doğru, Zamane bir tane. Ama başka programlar var tabii. Hepsi tabii. Birbirinden değerli programlar.
1: Evet.
0: Efendim hoş geldiniz Zamane'ye, Zamane ekranlarına. Bu değerli ekip, hepsini tanıyorsunuz artık. Şöyle alkışlar, orkestra.
1: Yeşiller giymişler.
0: Ekibimiz bugün koyu yeşil. Bahar geliyor, yaz geliyor. Bizler de yeşillendik.
1: Evet.
0: Beyaz, işte çiçekli renkler derken.
1: Benimki birazcık daha böyle Çorum işi. Bahar çiçekli mi çekti? Değişik. Allı güllü derler bizim orada.
0: Ben Çorum'da böyle bir renk görmedim. Deniz rengi hiç görmedim yani. Çorum'da deniz var mı bilmiyorum.
1: Ya şimdi...
0: Akdeniz işi gibi geldi bu.
1: Bizde de ırmak var, Kızılırmak var. Ne yapalım? Öyle değil mi?
0: Kızılırmak burada.
1: Efendim... Güzel, esprili bir başlangıç yaptık. Bugün çok güzel, çok kıymetli konuklarımız var. Çok eğlenceli eserler hazırladık sizlere. Uğur'un da bahsettiği gibi biz her hafta buradayız ve her hafta sizleri bekliyoruz. Bugün yine stüdyomuzu dolduran çok kıymetli izleyicilerimiz var. İçlerinde ben tanıdık simalar görüyorum. Şimdi değerli öğretmenimiz eşliğinde, okul müdüremiz eşliğinde Muazzez Karaçay İlkokulu'nun velileri ve öğretmenleri burada. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Nice programlarda yine görüşürüz. Her zaman bekleriz efendim.
0: Hoş geldiniz.
1: Evet sevgili Uğur.
0: Şimdi böyle dedi ya, çiçekler böcekler gibi bezenmişiz diye. Arada bir Umut da Akça'ya gider. Orada bir...
1: Giderim tabii.
0: Yüzer gelir. Hı. Şimdi bu türkü de çok Akça'ya uzak değil.
1: Edremit canım. Akça'yı evet, Edremit'e bağlı biliyorsun.
0: Şöyle Edremit'in gelini diyelim efendim.
1: Ege'ye bir gidelim.
0: Ege'ye bir gidelim. Oradan da o bölgede yaşayan dostlarımıza selamlar olsun efendim.

0: Teşekkürler efendim. Selamlar Balıkesir'e, Edremit'e.
1: Sağ ol Koca Yörük. Sazına sözüne sağlık. Efendim, Ege türküleri, şimdi teke türkülerini Uğur söylüyor ama Ege türküleri de sevgili Uğur Öner'e bir başka yakışıyor değil mi?
0: Teşekkür ederiz.
1: Kesinlikle.
0: Vallahi. Şimdi biz Burdur'un şöyle bir özelliği var. Ben Burdurlu olduğum için söylüyorum. Burdur bölge olarak Akdeniz'e bağlı ama yaşayış olarak Ege yöresi. Yani kendimizi bütün kültürel olarak Ege yöresine ait hissediyoruz.
1: Müthiş.
0: O yüzden bütün Ege'yi böyle birlikte kucaklıyoruz biz. Öyle.
1: Ne güzel. Ne mutlu sana.
0: Teşekkürler.
1: Bizler de keyifle eşlik ediyoruz. O zaman azıcık şöyle bizim bu taraflara doğru gelelim.
0: Şimdi bu arada bu ayva turunç nar da bizim Ege'de çok olur yani. Özellikle Akdeniz'de de çok olur. Ben mesela bu turunç nar, turuncu görmedim şeyde, o Çorum'da falan görmedim yani.
1: Şimdi şöyle.
0: Onu da görmedim.
1: Ayva turunç tabii ki böyle hani burada bir hayal durumu da söz konusu. Demek ki hayal gücümüz çok yüksek bizim yani. Değil mi? Yani
0: olsa da yesek diyorsun yani.
1: Tabii olsa da yesek diyor anlamında da söylemiş olabilir yani.
0: Peki o zaman olsa da olsun da yiyelim hadi bakalım. Bir ayva turunç narım var.
1: Evet, gırş haline gidiyoruz. Ayva turunç narım var diyeceğiz. Neşet Baba'yı yad edeceğiz. Burada alkışlarımızın hepsi Neşet Baba'nın ruhuna gitsin.

0: Bravo!
1: Zeynep Başkan, Umut Ayvaz.
2: Efendim, Karadeniz'in kraliçesi karşınızda.
1: Ve Karadeniz'in kralı.
2: Kemençenin kralı.
1: Benim için Kemençenin kralı Umut Ayvaz.
2: Krali derler değil mi?
1: Krali.
3: Derler.
2: Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk sana.
2: Ya ne güzel bir açılış oldu.
4: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Programınız o kadar güzel ki. Yayık ayranı gibi. Çok lezzetli.
2: Karadeniz tereyağı gibi değil mi bir de?
4: Elbette. Oo. Yayık ayranı lezzetli olur. Türkülerde yani. Orijinal olduğumu, otantik olduğumu, o lezzeti, o tadı veriyor, o tadı hatırlatıyor.
2: Şimdi
4: alkışlamak, kutlamak lazım. Kutluyorum hepinizi.
1: Gelirken bize Karadeniz'den ekmek getirmişsiniz. Çok çok teşekkür ederiz.
2: Trabzon ekmeği gelmiş
1: Trabzon
2: bize.
1: Trabzon ekmeği geldi bize.
4: Evet, Vakfı Kibir ekmeği getirdim. Stüdyolarımızın başındaki değerli misafirlerimize hem hoş geldiniz. Ekranları başında bizleri izleyenler, sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Gönül arzu ederdi bütün arabaları komple ekmek doldurup getirmek. Alabildiğimiz kadar getirdik.
1: Bir dahaki sefere diyelim bunu.
4: Bir dahaki sefere. Ya da sizi Trabzon Vakfı Kebri'ye bekleyeceğiz Sonya'yı artık.
2: Evet. Yerinde taze taze yemek en güzeli.
1: O zaman devam edelim hiç durmadan. Hiç durmadan devam edelim. Sizin sesinizi özledik biz.
4: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ne söyleyelim? Yaktın beni güzelim mi diyelim?
4: O vakit potpourri'den önce Koryanalı Hüseyin Köse rahmetle anıyoruz alkışlarınızla. Çok lezzetli türküsü var. Yaktın beni güzelim, yaktın da ettin ozan. Cennet yüzü görmesin, yar aramızı bozan.
2: Haydi bakalım. Haydi umudum.

0: Vallahi harika oldu ya, çok güzel.
1: Ağzınıza sağlık, elinize sağlık. Sevgili Umut, senin
2: İnsan çalarken de mesela dinlerken de kendinden geçiyor, çalarken de kendinden geçiyor. Karadeniz'in öyle bir özelliği var. Yani insanı kendinden geçiriyor müziği. Ben öyle hissediyorum mesela.
3: Hele de o türküleri güzel icra eden olduğu zaman daha da lezzetli, sofra kurar gibi. En lezzetlisinden Umut Hocam.
2: Şöyle bir şey oluyor.
3: Muhteşem. Toprak... Umut Hocama teşekkür ediyorum, alkışlar rica ederim.
1: Umut Ayvaz'a kocaman bir alkış.
3: Aranızda dilek tuttum.
2: Peçetemiz de yok. Alnını silemedik. Şöyle alnını silmek istedim. Peçetemiz yok, silemedim. Baksana adam terledi. O kadar işine önem veriyor ki, o kadar sahip çıkıyor ki böyle Tabii. ter atıyor işte yani. Şimdi emek var efendim bu işte, gördüğünüz gibi.
1: Yayından
2: emek
1: önce...
3: Emeksiz rahmet olmaz.
1: Yayından önce sevgili Umut dedi ki, vallahi dedi, annemle babam dedi, yaylaya gidiyorlar ya da köye gidiyorlar dedi belli bir süre. Bana diyorlar ki hep biz zamaneyi izliyoruz, bizim çocukları izliyoruz dedi. Sizi çok seviyor, size selam söyledi dedi. Ben de dedim ki ellerinden öperiz ama sen de yayında bir iki kelam et. Evet. Anneye babaya bir selam.
2: Kurban oldum.
1: Umut Ayvaz bize bir şöyle kısaca, hani biz seni tanıyoruz. Biz gönül dostuyuz seninle. Senin sazın, aynı zamanda da sözün biz hep takip ettiğimiz üzere mükemmel derecede gidiyor ama birazcık da şöyle bir iki kelam etsen, sen dedin ben konuşmam ama konuşursun ya bence.
4: Biz çalalım bence ya.
1: Hoş, bir şöyle bir anneye babaya olsun bir selam
4: Annemi,
1: gönder
4: babama
1: ya.
4: Çok selamlarımı iletiyorum kendime. Ordudalar.
3: Kimeciğim konuşuyor zaten diyor.
2: Evet. Şimdi Zeynep Başkan'la ilk yan yana geldiğimizde bana dedi ki, Bursa'da eski programlarda buluşmuştuk. Sen o zaman hep çalıyordun, hiç söylemiyordun dedi. Sesin de ne güzel. Ondan sonra duydum sesin ne güzel. O zamanlar niye söylemiyordun dedi. Vallahi o zaman çekiniyordum dedim. Sonra da açıldım. Umut da öyle. Sesi çok güzel ama açılamadı. O da yavaş yavaş açacağız yani.
4: Sonra durduramam diye.
1: Umut zaten diyor şimdi ya, hani açılmam yayına denk gelir. Açılırım, susturamazsınız. Size sıkıntı olur diyor. Senin gönlün nasıl istiyorsun?
2: Açılıyorsan
1: sen zaten
2: açılım,
1: sazını konuşturuyorsun. Evet. Evet, koca yürük.
2: O da yayla çiçeği gibi. Vakti zamanı gelince açılıyor, sonradan zamanını bekliyor efendim. Böyle bir üstadımız sağ olsun.
1: Hadi bir yayladan başka yaylaya geçelim. Hangi yayla bu?
2: Şimdi bu Goçaş yaylası. Bu Acıpayam'ın ve Yeşilova'nın arasında çok güzel bir yayla o bölgede. Ve bu yaylaya çok güzel türküler yakılmış. Onlardan birisi bu. Goçaş derler yaylamızın adına. Karadeniz'de de yayla kültürü var. Akdeniz'de, Toroslar'da aynı şekilde yörüklerin yayla kültürü var. Çok da benzeşiyor çoğu yerleri. İşte bizde kabak kemane, onlarda kemençe, bizde sipsi, onlarda tulum oluyor. Ben de bu programa özel olsun diye siz yol havası okudunuz. Ben de bizim yöreden bir gurbet havasıyla şöyle gireyim. Arkasına da bir yayla havası bağlayayım o zaman.
3: Ne de güzel.
2: Teşekkürler.

0: Efendim, zamanının bülbülleri ötüşüyor işte. Zeynep Başkan, Umut Sülünoğlu. Çalgılarında Umut Ayvaz kemençede ve değerli orkestramız. Daha güçlü alkışlar onlara gelsin.
1: Yüreğiniz var olsun.
2: Tebrikler.
0: Teşekkürler. Harikaydı.
2: Şimdi yine o yayladan bu yaylaya doğru bir gelelim. Sizlerin yine seslendireceği çok güzel eserler var. Burada bakıyorum, kapısının önünde diye başlıyor. Gerisini siz anons etmek ister misiniz?
1: Kapısının önünde yeşiller pazıları, Kukodal'dan aşağı ve Asmam Senin Dalından adlı üç türküden oluşan potporimiz var. Bu üç türkünün derlemecisi Volkan Konak abimize ait derlemesi. Rahmetle yad etmiş olalım.
2: Evet sevgili Umut.

0: Zeynep Başkan, vallahi harikasınız. Bu nasıl bir enerji vallahi, anlamadık ya.
1: Nasıl tatlı bir hasretlik acısı çekmek var, ayıracaklar bizi.
0: Evet.
1: Oturup da bezelim bari.
0: Ya ne güzel.
2: Çok güzel sözler.
1: Çok teşekkür ederim, emeklerinize sağlık.
2: Ağzınıza sağlık. Sevgili Umut, eline sağlık, senin de harikaydı. Eyvallah.
3: Bu akşam Karadeniz'de oldunuz.
2: Evet, biz bu akşam, biz artık kim gelirse oralı oluyoruz zaten de. Bu akşam da Karadeniz'de olduk. Gerçi benim memleket Orta Karadeniz. Ben kurtarıyorum. Uğur biraz düşünsün de.
0: Benim de aşağı Karadeniz. Şimdi... Umut'ta sıra tabii ki. Yöreler tabii, Karadeniz yöresi de çok önemli bir yöremiz.
2: Evet.
0: Biz aslında çok uzun süredir planlıyorduk bu kavuşmayı. Geçen seneden beri bir Karadeniz yöresi yapalım diyorduk. Bugüne nasipmiş. İyi ki geldiniz. Yani Anadolu'yu birlikte kucaklıyoruz. Her yöresi bizim için çok önemli o yüzden. Şimdi Umut sizi bir başka bir yöreye götürecek şimdi.
2: Ankara'ya geliyoruz şimdi.
3: Buradayız.
2: Malum Ankara'dayız. Bir Ankara türküsü söyleyelim.
0: Türkülerle yolculuk, ışınlanma gibi. O kadar basit. Işınlanmayı biz bulmuşuz aslında bak. Hemen Karadeniz'den Ankara'ya ışınlanabiliyoruz yani. Bizim için basit.
2: Bülbül'e su verdim, altın tasılan diyeceğiz efendim. Bilenler varsa eşlik etsinler. Sevgili konuklarımız, sizler de eşlik ederseniz bizler de çok keyif alırız. Evet dostlar, Ankara işi olduğu için bağlama darbuka biz beraber gireriz değil mi Berat abi? Eyvallah.
0: Yılların eskitemediği darbukacı Ankaralıların

0: Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık sizlerin de. Eyvallah.
1: Harika.
0: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet efendim, zaman böyle su gibi akıp geçiyor tabii. Şimdi hemen vakit kaybetmeden türkülerimize devam edelim istiyoruz. Yine Karadeniz'e gidiyoruz tabii ki, değil mi? Gelemedim Eminem memlekete bu seneyle başlayacağız. Sonra
2: Allah izin ederse gelirim gelen sene.
0: Haydi bakalım.

0: kadar telefon yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum, sürekli yani böyle bir müzikal tadında yaşıyorum.
1: Müziğin Kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Jet adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Kalbe dokunduğu yere, başka sahneye hoş geldiniz. Burası biraz şarkıların konuştuğu, biraz da insanların kendi hikayesini bulduğu bir sahne. Hüzün, neşe, keder, mutluluk ve dahası hepsi başka sahnede efendim.
1: Hepinize hoş geldiniz diyoruz.
0: Hoş geldiniz efendim. Şimdi sözü biraz da şarkılara bırakalım ve bir zamanlar sır gibi saklanan, aşklara ithaf edilmiş Nihavend makamında çok özel bir eser var efendim sırada. Suat Sayın'ın şarkısında söylenemeyen ne varsa hepsi bu şarkıda dile geliyor. Hangi şarkı mı? Gündüzüm seninle, gecem seninle diyoruz efendim.
1: Keyifle dinliyoruz.

0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Efendim birbirinden değerli orkestra arkadaşlarımıza bir alkış istiyoruz ekranları başında tüm izleyenler.
1: Alkışların en güzeli sizin olsun. İsmail, seni dinlerken şunu düşündüm. Bazı şarkılar vardır ki sanki kişiye özel yazılıp bestelenmiş gibi. Ya bu şarkıda senin sesinde yıllardır can bulmayı bekliyor gibiydi adeta. Keyifle dinledim. Ağzına
0: Çok
1: sağlık.
0: güzel bir şarkı. Ruhu şad olsun Suat Sayın'ın. Ne güzel bir şarkı bırakmış. Evet. Sen de şimdi herhalde dilek taşına sesleneceksin, değil mi? Öyle mi biliyorum?
1: Nihavend Eser'de ben okuyayım o zaman.
0: O zaman bir haber verecek mi acaba dilek taşı bize oralardan?
1: Mutluluktan diyorsun. Aslında mutluluk sağlıkla aldığımız her nefeste gizli. Bunun idrakına vardığımız an hayatın zevkine varıyoruz diyorum ve dilek taşı sizler için. Buyurun efendim.
0: Evet, Canan Çal sizlerle efendim.

0: ne olurdu.
1: İçin olsun ben.
0: Evet. İsmail. Mustafa abimiz kadar okuyamasak da en azından onun gibi okumaya çalıştık inşallah. Keyif almışsınızdır.
1: Her yorumcunun duygusu farklıdır. Senin duygun başka, sevgili üstad Mustafa Keser'in duygusu bambaşka. Biz selam çok olsun. Keyif aldık İsmail. Ağzına sağlık.
0: Şimdi öyle bir güzel türkü var ki eminim ki şu anda ekranları başında herkes çok keyif alacağına inanıyorum. Evet Canancığım, haydi bakalım.

0: Teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık.
0: Peşine biraz hareketlenelim isterim.
1: Evet, yine çok güzel bir türkü geliyor efendim. Diyoruz ki omuzumda sevda yükü.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Jet adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

0: Sevgili usta, büyük usta, ruhu şad olsun, İlhan Şeşen'in o ölümsüz eserlerinden biriydi. Benim de bu programda seslendirmeyi en çok istediklerimdendi. İkinci haftamıza kısmetmiş. Umarım beğendiniz efendim.
1: Beğenmezler mi? Bence insan sevdiğinden uzak düşünce şehirler büyüyor galiba. Yollar uzuyor. Bir de sen böylesine derinden söyleyince türkü gurbet daha da ağırlaşıyor gurbet.
0: O halde bahtın karanlığı düşsün gönlümüze şimdi. Neşet Ertaş'ın
1: evet.
0: Ölümsüzleşmiş notalarıyla.
1: Evet, karadır şu bahtım kara diyoruz.

0: Aşkım. Bir Mahsuri babamızı yad edelim mi?
1: Edelim.
0: Ne dersin?
1: Edelim.
0: Onun en sevilen eserlerinden Han Sarhoş, Han Sarhoş şefim, buyurun.
1: Hadi bakalım, harekete devam ediyoruz efendim. Öyle oturmak yok.

0: Musa Eroğlu.
1: Sözler Karacaoğlan, müzik Uykusu da Musa Eroğlu. Ona
0: selam olsun. Allah uzun ömürler versin. Vallahi yavaş yavaş herhalde programın sonuna doğru yaklaşıyoruz diye biliyorum, öyle mi?
1: Geçti İsmail.
0: Vallahi çok çabuk geçti.
1: Bir sürü eser var söyleyeceğimiz.
0: Hüzün ancak bu kadar güzel anlatabilirdi Canan. Yani böyle ilmek ilmek işledik ve şimdi istiyoruz ki Yeşilçam'ın sokaklarında bir gezintiye çıkarmak istiyorum. Bir film sahnesinin içine sessizce girmeye ve bir bakışta anlatılan o aşkları hatırlatalım istiyorum. Ne dersin?
1: Burası başka sahne. Şarkılar, türküler dedik. Şimdi de finale doğru bir Yeşilçam şarkısı bence bu programa yakışır. Ne söyleyelim? Bence şu anda sen bize güzel bir eser seslendir. Ben biraz soluklanayım. Vallahi sonra beraber final yapalım.
0: Nakaratlara birlikte. Ayrı gayrı yok. Ayrı gayrı yok.
1: Tamam,
0: bu programın en güzel özelliği birlikte söylemek, birlikte coşmak, eğlenmek. Evet, intizar diyoruz efendim. Sakın bir söz söyleme. Yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Evet, dans edebilirsiniz efendim.

0: yeter olsun.
1: İsmail'cim, sesindeki o eski zaman Hüsnü Yeşilçam'ın ruhuna çok çok yakıştı, çok güzel oldu. Ama Yeşilçam'ın en güzel yanı hep mutlu sonların olmasıydı, değil mi?
0: Evet sevgili Canan, artık yavaş yavaş programımızın gerçekten sonuna gelirken bu sahnede bir Yeşilçam rüzgarı essin istiyorum. Çünkü böyle başladık şu anda bir önceki şarkımızda. Müziğin her halinin yaşandığı başka sahnede nostaljik bir an yaşansın diyorum. Evet. Ve
1: bu haftada biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Başka sahnede haftaya aynı saatte TRT İzmir stüdyolarında buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
0: Hoşça kalın efendim.

Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

0: Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik yarın TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Gezer. Her zaman olduğu gibi sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör, piyanist arkadaşım Tolga Kılıç, kemanda Can Olgun, perküsyonda Mehmet Akatay. Müziğin Kanunu'na hoş geldiniz efendim. Bugün yine çok özel bir konuğumuz var bizim. Kendisini çok seviyoruz. Bizi kırmadı, özel bir durumda olmasına rağmen yeni bebeği oldu. Başak Gümrücülü oğlu. Kalkma.
1: Estağfurullah.
0: Hoş geldin. Başakçığım hoş geldin.
1: Nezlesin, kalkardım.
0: Yok, seni kaldırmayalım. Çok teşekkür ederim.
1: Hoş bulduk Hakan abi.
0: En sıkıntılı demeyeyim de en güzel anında diyeyim. En güzel zamanında diyeyim. Çünkü Başak'ın efendim yeni bebeği oldu.
1: Evet, minik bir oğlum var.
0: Maşallah, Allah nazarından saklasın.
1: Amin.
0: Ben de Başak'ı aradım. Dedim ki Başakçığım böyle bir şey yapıyoruz. Bizi kırmaz gelir misin dedim. O dedi ki ne demek Hakan abicim dedi. Bana Hakan abi diyorsun tabii.
1: Evet Hakan abi de. Bizim çok eski artık da benim için, benim şahsi tarihim için eskiye dayanan bir abi kardeşliğimiz var. Dostluğumuz var.
0: Ederim.
1: Herkesle öyle. O yüzden benim için böyle size koşarak gelmek çağrı da eşim de öyle dedi. Tamam ne yapabiliriz falan diye. Dün oğlum aşı oldu. Bugün eşim çağrı gözünün operasyon geçirdi ama böyle şeyiz. Nasıl yaparız? Nasıl yapabiliriz? Nasıl gidebilirim falan. Ve bu program şu an benim için çok özel çünkü hamileliğim ve doğumumdan sonra ilk programım, ilk sahnem, ilk video kaydım diye. O yüzden tarihe geçen ilk bebek anneli şeyim bu. Anne olarak ilk programım.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah.
0: Güzel bir anı bırakacağız.
1: Evet. Eminim öyledir.
0: Bebek nasıl bu arada?
1: Yani
0: sana mı benziyor, babaya mı benziyor?
1: Ben çok istedim. Çok hiç aynaya bile bakmadım hamilelerimde. Babam eşime benzesin çok istedim. Benim eşimin huyu bizde daha güzel ben. Huyu ona çeksin çok istedim. Şaka bir yana şöyle. Ya göz çevresi bana çok benzediği için bana benzetiyorlar aslında. Hani suratını daha minyon ve böyle çok minik minik bir suratı var. Tabii bir de bebek aynı zamanda.
0: Ama kaç aylık oldu şimdi?
1: 3 ay.
0: Maşallah.
1: Aynen. 3 ay 1 haftalık.
0: Allah nazarlardan saklasın.
1: Amin. Ve aslında bence geri kalan her şeyi Çağrı'ya benziyor. Ve bence huyu da Çağrı'ya benziyor. İşin güzel tarafı. Yani ben mesela şu an burada sizinle olabiliyorum. Çağrı'ya benzemesi muhteşem.
0: Ama iyi ki benzemiş.
1: Çok hareketli bir bebekmişim. O daha böyle makul. İnşallah böyle gidecek. Kendi
0: Allah
1: gibi olsun.
0: Allah uzun ömürler versin inşallah.
1: Evet kendi gibi olsun.
0: Peki şimdi yeni bir hayata başlıyorsun tabii. Artık bebek olduktan sonra bambaşka bir hayat
1: evet.
0: başlıyor. Ben kızımdan dolayı biliyorum. O doğduktan
1: evet.
0: sonra her şey değişti. Bütün evlatlarımız gibi doğduktan sonra her şeyimiz onlar için. Bütün zamanımız, bütün her şeyimiz. Şimdi sanatında oyuncusun. Ben seni görüyorum. YouTube'da görüyorum. Sahnelerde görüyorum videolarını falan.
1: Evet.
0: Neler planlıyorsun? Ne yapmayı düşünüyorsun? Bundan sonraki yine tabii bugüne kadar geldiğin gibi devam edeceksin. Daha da iyileri, daha nereye istiyorsan oraya, hedefine doğru yürüyeceksin ama planların var mı? Nedir şu anda? Ne yapıyorsun? Ne yapacaksın?
1: Ya Hakan abicim aslında şöyle... Devine hamileyken çok böyle sevdiğim kitaplar okudum. Doğan Hoca'nın, Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarını okudum. İsim verebiliyoruz tahminimce. Orada bir yerde çok güzel bir şey söylüyor. O da eşim de okudu aynı kitapları. Böyle birbirimize karşılaştırarak da çok okuduk. Diyor ki bir anne ya da bir baba sadece ebeveyn olduğunda başlar problemler. Kendimden örnek vereyim. Ben Devin'in annesiyim. Ve muhteşem bir duygu bu. Ve içimde bir Devin'in annesi var. Ama Çağrı'nın eşi de var. Ama bir Başak var.
0: Evet.
1: O aynı zamanda bir genç kız. Aynı zamanda işte sanatçı olmaya evet. ve gerçekten zamanı geldiğinde usta diye anılmaya, çok çok iyi işler yapmaya kafayı koymuş. Oyunculukla tabiri caizse kafayı bozmuş. Müziği, gerçekten şarkı söylemeyi çok seven bir kız, bir kadın ve bir kadın var içimde. O yüzden böyle nasıl yer bulurum, nasıl dengelerim, nasıl denk getiririm bilmiyorum. Ama hepsinde en azından kendim olmak niyetim. Yani hı-hı. sen işte beni tanıdın. Hı-hı. Benim dilim sevgi dili. Ben oğluma da bunu anlatmak istiyorum. O da gerçekten şu ülkenin içerisinde de işte kadına da gördüğü herkese sevgi diliyle iletişim kuran
0: ne
1: biri
0: güzel.
1: Olsun. O yüzden ne yapıyorsam sevgi diliyle yapayım istiyorum. Oyunculuğa tam gaz devam etmek istiyorum. İşimi çok özledim. Çok özledim. Şimdi inşallah bu yayınlandığında başlamış olacağım.
0: İnşallah bu hemen sana uğurlu gelsin. Bebeğimize
1: i̇nşallah.
0: De uğurlu gelsin. O zaman şöyle yapalım hemen bir şarkıyla
1: hemen.
0: Devam edelim.
1: Tamam.

0: Valla Başakçığım şöyle söyleyeyim. Öncelikle nefesine sağlık. Her zamanki gibi yine bir prova hemen yani
1: Hesaplar.
0: hani profesyonel desen ki ben profesyonel müzisyenim, müzisyenlik yapacağım. Bence zamanı da gelmiş. Bence artık profesyonel olarak da müziğe de girmelisin. Müzik artık senin bir şeyin olmuş. Yani bir tarafın müzik olmuş yani.
1: Öyle, ya aslında abi şöyle bir şey var. Bana hep böyle küçükken de sorarlardı, okulda da sorardı, hocalarımız da sorardı küçükken ne yapardın diye. Bir tane video bulmuş annem geçen gün, onu izletti. Babam tripodu koymuş, ben böyle yapıyorum. 2 yaşında falanım herhalde, şarkı söylemişim, o da kameraya almış. De, diyorum ki, hadi baba sen başa çek, sonra televizyona koyalım, sonra onu izlerim, sonra bir daha başa çek. Ve içinde yani gerçekten şu an yaptığım her şey var. Söylediğin şey bence doğru. Evde de bizim sürekli müzik yapılıyor. Sürekli şarkı söylüyorum. Sürekli yani böyle müzikal tadında yaşıyoruz. Şaka değil, gerçekten öyle. Şunu fark ettim. Bunu artık paylaşmak da istiyorum birazcık. DEB'm var benim. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu denilen, aslında dikkat regülasyon problemim ve hiperaktivite durumum var. Ve beni en regüle eden şey hep müzik oldu. Hep şarkı söylemek oldu. O yüzden de birazcık kendimi bulduğum, sakinleştiğim, işte bana iyi gelen, bu kadim bir bilgi gibi yani benim için müzik. Hiç böyle mesleğim diye bakmamışım zamanında. Ama şu an gerçekten her şey birbiriyle eşlenik olduğu için doğru söylüyorsun. Yani bu dışarıdan böyle görünüyorsa bana ne mutlu. Ayrıca ben teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için. Çünkü
0: Ne
1: hele ki bir
0: demek?
1: oyuncu için yani sizinle, usta müzisyenlerle sahne almak, şarkı söylemek falan bunlar bizim her zaman erişebildiğimiz lüks bu. Bu gerçekten bugün benim için lüks. O yüzden ben size
0: Çok
1: teşekkür
0: teşekkür,
1: ederim.
0: çok teşekkür ederiz. Sen bir önce ben böyle dolaşırken böyle bir çok uzaklarda diye bir şarkı var ya biliyorsun.
1: Aa, onu anlatacaktım. Evet, onu
0: Sen dedin
1: söyledim.
0: ya bu şarkının bende çok
1: Yeri çok
0: özel.
1: ayrı. Şöyle, dediler ki bir sene sonu konseri yapılacak.
0: Dur. Bu şarkıyı çalalım.
1: Tamam.
0: Söyleyelim.
1: Ondan sonra
0: Ondan sonra
1: anlatayım.
0: hikayeyi anlat.
1: Tamam.
0: Tamam. Hadi bakalım.

0: Nefesine sağlık ya. Ne güzel bir şarkı değil mi? Çok naif bir şarkı böyle.
1: Tüylerim diken
0: Ben de böyle
1: diken.
0: biraz farklı bir şeyler yapayım dedim. Sen de
1: Muhteşem
0: oradan
1: o.
0: çok güzel bir diyet.
1: Kayboldum arada, görmüşsündür beni.
0: Hepimiz kaybolduk. Buradaydık ama yoktuk.
1: Gerçekten.
0: Şimdi anlatabilirsin o şarkı, bu şarkıyla alakalı.
1: Abi şöyle, uzakta kalanlar iyi anlayacaktır bunu. Bu çok uzaklarda gerçekten insanın içini sızlatan bir şarkı bence gerçekten. Ve oradaki sevdiğim çok uzaklarda değil. Kişinin sevdiğinin o kadar farklı şey var ki, annen sevdiğin, baban sevdiğin, çocuğun şu an sevdiğin, yani
0: Evet.
1: sevdiğin öyle bir şey ve uzaklarda olma hali. Yine işte bu Amerika'da olduğum zaman dediler ki bir konser yapılacak. Yıl sonu konseri, herkes hünerlerini sergileyecek falan. Ben de o zamanlar naçizane hani gitar çalıyorum her Türk genci kadar. dedim ki ne çalınır ne çalınır, çok uzaklarda çalayım. Çünkü gitarla kolay çalınan bir parça, ilk öğrendiğim
0: Kanun da
1: parçaydı
0: çok
1: benim.
0: zor biliyor musun
1: O kadar zor görünüyordu ki
0: dermişim.
1: zaten abi. Onu düşündüm. Çok kolay görünüyordu gitarla, bu ne kadar zormuş diye. Neyse, orada ben bu şarkıyı çaldım ve söyledim.

0: herkes, o 4000 kişilik kasabadaki herkes, bu arada Türk gecesi yapmaya başladılar orada. Kasabada yapılıyor, hala yapılıyor. Aradan 20 sene geçti abi, 17 sene geçti. Hala yapıyorlar ve hala bu şarkıyı söylüyorlar. Ezberlettim herkese. Çünkü çok güzelmiş, ne anlatıyor diye bir sordular bana. Böyle o ezberledi, o ezberledi ve ben indim. Hüngür hüngür ağlayıp annemle babam, ben sizi çok özledim, ne yapacağım falan. Ve gerçekten o kadar böyle içime işler ki bu şarkı benim. Hani ben de yeri çok ayrı, o yüzden
1: Lorena
0: gittim böyle
1: McKinnon
0: arada.
1: Bestesi bildiğim
0: Gerçekten
1: kadarıyla.
0: muhteşem.
1: Sözleri de Kayahan yazmıştı galiba.
0: Evet.
1: Kayahan yazmış. Ne güzel yazmış. Kayahan da ne büyük bir adam ya.
0: Kayahan'ın
1: Allah
0: her
1: rahmet
0: şarkısını ne
1: eylesin
0: zaman söylesem
1: gerçekten.
0: ağlarım. Allah rahmet
1: Yani
0: eylesin.
1: şimdi müzikte biliyorsun proza denilen bir şey var. Yani prozayı bu kadar güzel kullanan, öyle değil mi Mehmet abi? Yani bu kadar güzel kullanan, bu kadar şarkı sözüyle melodiyi birleştirebilen hakikaten büyük ustaydı
0: Tam onu
1: yani.
0: diyecektim. Kimseye boşuna usta, kimseye boşuna üstad denmiyor.
1: Değil mi?
0: Yani evet.
1: Evet. Hadi bir şarkı daha söyleyelim.
0: Hadi söyleyelim.

0: Başakçığım biraz bir şey dikkatimi çekti. Şimdi konuşmalarımızda hep devinden bahsetme, bir çocuğum, evladım diye bahsediyorsun. Sen anne artık olmuşsun. Annelik biliyorsun
1: İnsan
0: başka bir
1: yavrusu
0: şey.
1: çok başka bir
0: Ya başka bir şey,
1: şeymiş.
0: evet hakikaten. Bir abim

0: demişti ki, bunu birkaç yerde de söylediğimi hatırlıyorum. Belki bu program müziğin kanununda da anlatmış olabilirim ama bazen böyle insan mutlu olduğu zaman, hoşlandığı zamanlarda andan güzel şeyler söylemek istiyor. Hep ben de bu örneği veririm. Bize iç huzuru olan çocuklar lazım. Bazen bilgi az olabilir, öğrenirsin, paran yoktur, kazanabilirsin. Ama iç huzurun olmadığı zaman bilgili de olsan, paran da olsa hiçbir anlamı kalmıyor. O yüzden evladını iç huzurlu yetiştir. Bir abi olarak tavsiye. Ve saygıdeğer izleyicilerim, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerime de saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şunu söylemek isterim. Lütfen evlatlarımızı, arkadaşlarımızı sanata yönlendirelim. Sanat insanın gönlüne zarafet kazandırıyor. Zarif olan insan arkadaş ilişkilerinde başka oluyor, dünyaya bakışa
1: Ve
0: başka
1: bizim
0: oluyor.
1: çok
0: Her yere
1: ihtiyacımız
0: nereye
1: var buna.
0: ya öbür dünya ile ilgili bir düşüncende bile başka düşünüyorsun. Çok güzel bir ruh
1: Aynen.
0: halidir sanatçı olmak. O yüzden sanatla iç içe olmak lazım gerektiğine inanıyorum. Evladını mutlaka ki zaten bir sanatçısın
1: Evet, elimden geleni
0: yap
1: yapıyorum.
0: yani.
1: Estağfurullah.
0: Son olarak seyircilerimize bir şey söylemek ister misin? Çünkü veda zamanı geldi.
1: Evet. Gerçekten o kadar hızlı geçiyor ki sizinle programlar. Teşekkür ederim öncelikle size beni ağırladığınız için.
0: Estağfurullah,
1: Beni
0: biz teşekkür
1: ekibin bir
0: ederiz.
1: parçası haline getirdiğiniz için. Abi kardeş olduğunuz için benim için çok kıymetli. Bunu söylemek isterim.
0: Efendim bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. İyi günler diliyoruz.

Bu topraklar yaşıyor, çalışıyor, üretiyor. Bir millet doğuyor, yürüyor, koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

0: Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik yarın TRT Müzik'te.
1: Arp. Biçimsel değişimlere uğrayarak günümüze ulaşan üç köşeli telli bir çalgıdır. Bilinen en eski çalgı olan arp, geçmişten bugüne çeşitli evreler geçirmiş ve son halini almıştır. Mısır, Mezopotamya, Orta Doğu ve Akdeniz uygarlıklarından eski Yunan ve Roma'ya kadar uzanan geniş bir kullanım coğrafyası vardır.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: 12-18 Eylül arasında BİM'de efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 149 lira. Saban iri kuru fasulye

Teşekkürler. Stüdyoda çok değerli alkışlar. Normalde tabii alışığız. Sahnede söyleyip çok fazla alkış almıyor ama burada ekran başında sizi de hissediyoruz. Herkese tekrar merhaba, iyi akşamlar. Sinan'la sahnede yeni bir bölüm. Yeni umutlar, yeni heyecanlar. TRT Müziğin en genç, en değişik, en çok izlenen, en dinamik programına hoş geldiniz bayanlar baylar. Bugün Sinan'la sahnede çok özel bir konuğum var. Gerçekten. Yani şöyle, daha içeride de söyleyeceğim de muhabbette. Yani bir var bir yok gibi gözükse de hep var. Bu olayları, bu damar işini başlatan ilk şarkıcılardan biri. Herkesin çok sevdiği. Kimsenin bugüne kadar arkasından kötü bir şey söylediğini görmedim. Zaten gururla yürüyor. O yüzden saçları da diken diken. Tabii ilginç bir benzetme oldu ama müthiş bir çocuk.

0: Yani gerçekten hem çok yetenekli hem çok sevimli bir kardeşimiz. Hem de her zaman herkese hem yeteneğiyle hem vefasıyla kılavuz olmuş bir isim. Bayanlar baylar, uzun lafın kısası Sinan'la sahnede bu hafta. Emirkan!
1: Hoş geldin.

0: Efendim.
1: Emir Kan gerçekten kan ağlatıyor. Hoş geldin.
0: Canım benim, ne habersin canım?
1: Vay be. Neler oldu böyle? Ya enteresan bir adam gerçekten arkadaşlar. Yokmuş. Sanki yani yıllardır bir şey yapmıyor. Bir yandan da hep gözümüzün önünde. Bir yandan bir geliyor bir ortama. Mesela hiçbir arkadaşını kırmaz. Hani bir şarkı söyle Emir Kan. Bir şarkı söyle diye başlar. Konser, Emir Kan konserine döner.
0: Her zaman ya.
1: Dur mikrofonla. Mikrofonu duymuyor.
2: Her zaman ya.
1: Ya inanılmaz. Ya nerelerdesin hani? Şarkı çıkartmak olarak. Öbür türlü her yerde varsın da.
2: Vallahi aslında.
1: En son ne zaman?
2: En son bir tane bizim Mustafa Ceceli ile beraber bir tane Yüreğim Dere Var diye bir şarkı yaptık ama 2 sene evvel öyle bir tane tekli yaptım.
1: Tekli yaptın ama o şu Emir Kan Sulu Olur Musun? Abi enteresan değil mi? 20 sene evet, önceki yani şarkı.
2: Zaten bizim dostluğumuz zaten.
1: Aynen.
2: Nereden ben baksan.
1: Lise daha yeni bitmişti bana herhalde. Yani.
2: Aynen öyle.
1: Esmer Yarim kaç yılı?
2: Esmer Yarim.
1: 6'lar var. 2006 olabilir mi?
2: Yok o 2006 doğru. 2006 ama şey mahşere kadar 2000 yılında çıkmıştı.
1: Of.
2: Hatta sen bana bir tane rast şarkı verecektin. Evde oturduk filan.
1: Ay evet ya.
2: Rast şarkı baktık filan.
1: Her an bayrak.
2: Param yetişip çıkışmamıştı sana filan.
1: O zaman çıkmıştı. O zaman belki ben şarkı al diye ben para veriyorum sana. Benden şarkı al diye.
2: Çok güzel şarkıydı hatırladım.
1: 2017, 17'ymiş.
2: Hayır 2000 kaç biliyor musun? 2000, 2003. 2003, 2004.
1: Yavaş yavaş para istemeye başlamış olabilir.
2: Canım
1: şimdi hatırladığım
2: ya.
1: Şeyler Erhan Bayrak, Berksan, evet. Kutsi.
2: Aynen öyle Kutsi. Biz zaten karşılıklı oturuyorduk zaten aynı sitede.
1: O siteyi hatırlıyorsun değil mi?
2: Adı üzerinde Hareket Sitesi.
1: Hareket Sitesi. Ay ne günlerdi ya. Peki ama Emo hani çok küçük yaşta çıkmışsın demek
2: çok,
1: hesaplarımıza
2: çok.
1: Göre. Yani 19 falandır hadi ilk albüm
2: şarkı. Şöyle söyleyeyim sana. Daha garibini söyleyeyim sana. Belki de çok bunu hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
1: Küçük Emo.
2: Tabii tabii küçük Emo. Bak bir gün şey yaparım sana posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de falan 82 yılında film falan yaptım ben yani.
1: Allah Allah.
2: Tabii tabii. O zamanlardan albümlerim var. Ne resmen sahnede doğmuşum öyle söyleyeyim.
1: Ama ilk patlayan mahşere kadar mı?
2: Mahşere kadar.
1: Yıl?
2: Yıl 2000 yılıydı.
1: Tam 2000.
2: Tabii 2000 yılıydı.
1: O zaman tam pop furyasının evet. Değil mi?
2: O zaman da ben zaten konservatuvarda okuyordum.
1: Vay be ne inanılmaz. O zaman her şeye şahitsin yani.
2: Tabii tabii.
1: O yüzden.
2: Ya kilometren fazla.
1: Çok fazla ya. Aynen. Seviyoruz an, satamıyoruz da.
2: Hayır şeye baktığınızda yaşa baktığınızda aslında bir hani normal 52 yaşındayım ama. Yani
1: çok
2: 70,
1: iyi ama.
2: 70'lik kadar varım.
1: Yani. Aynen öyle ya. 70-75 yaşına kadar aynen, yaşamış.
2: Öyle öyle.
1: Ama 52
2: öyle.
1: Enteresan. Yani tabii başka işlerin de var ama.
2: Evet.
1: Hani böyle. Belli bir dönemde galiba bir kızdın, küstün bir dönem.
2: Aslında kızmadım. İşte o dönemde başka işlere bulaştıktan sonra için. Mecburen...
1: Oradaki bıraktım. İşçiler sana kızdı. Biz de oraya... öyle
2: diyeyim. Oradan besteler yapıyorduk zaten. Şöyle işte o dönemde zaten işte bir sektör değiştirdim ben. Sektör bir ağır bir sektöre girdiğim için kafamı kaldıramadım.
1: Aynen. Vinçler yani falan.
2: Bakın her yerinde uçuk var zaten.
1: Ay maşallah ya. Stresli mi onlar?
2: Çok stresli.
1: Ama dışarı hiç yansımıyorsun ama ya. Nasıl bir tabii. Karakter bu ya?
2: Ya ben böyle çok şeyi...
1: Hep iç seni görünce mesela insan gülüyor ya mutlu oluyor.
2: Tabii tabii. Sanki böyle hani...
1: Hep pozitif.
2: Evde bir beste yapar.
1: Aynen öyle ya.
2: Hafta sonları sahneye çıkan bir adammış.
1: Seni öyle büyük şeylerin hani o kadar çok işin sorumluluğunda gördüğümde şaşırıyorum yani. Tabii
2: evet,
1: ama
2: çok teşekkür ederim.
1: Başka bir ekmek kapısı tabii yani evet. İnsanlara. O da çok değerli ama hani böyle bir... Ya yine böyle bir Amerikan Slow'u gelecek dediğim şeyler geliyor herhalde yakın zamanda.
2: Arada tabii yapıyorum. Şimdi bir tane...
1: Şimdi Volga ile bir çalışmamız var herhalde.
2: Evet sevgili Volga ile bir tane yaptık. Zaten
1: çıkacak.
2: Bir tane bir televizyon projesi geldi bana. Teklif de geldi.
1: Ondan sonra şarkılı türkülü bir şey mi?
2: Evet şarkı. Şöyle sevgili Bilal Özbilge'nin hazırladığı sunduğu bir program. Hazırladığı program ben sunacağım. Böyle aslında senin programa yakın ama biraz daha işte sanatçıların hayatını araştırıyoruz.
1: Ha.
2: İşte geçmişi.
1: Amerika'nın penceresi.
2: Evet o oldu gibi. Yine inşaat var bu farkında mısın?
1: Ay mıydı? Neyse Emo'cum bugün bol bol seni çok özledim çünkü sen.
2: Ben de seni çok
1: sokakta,
2: seviyorum.
1: Sen sokakta çok... zaten hani çok estağfurullah sağ olasın. Hani çok değerli bir sesin var. Çünkü
2: çok
1: bu damarları ilk başlatan adamlardan birisi
2: çok
1: çünkü.
2: Ederim.
1: O yüzden hani hazır gelmişken Ercan Sağaçlı demişken herhalde İzel'e de bir gidelim oradan.
2: Tabii oradan bir
1: avuçlarım kanıyor.
2: Ama bir parantez açmam lazım. Ercan Sağaçlı hakkında bir şey söylerken gerçekten şöyle diyordum. 90'larda bir pencere açtı gerçekten de. Ama şunu da çok samimiyetle söyleyebilirim. Bunu hazırlayıp da

0: Gelmedim. Sen de Türk müziğine smoking giydirdin.
1: Eyvallah,
0: bak,
1: sağ olasın.
0: Gerçekten.
1: Çok teşekkür
0: çünkü
1: ederim.
0: yazdığın sözlerde, şimdi ben de besteciyim, o derinlikleri biliyorum. Hani senin bu kadar hızlı derinliklerden bu şarkıları alman, yani
1: Eyvallah.
0: senin iş dünyanın çok büyük olduğunu
1: Sağ ol.
0: gösteriyor. Çünkü bu
1: Teşekkür
0: kadar
1: ederim.
0: şarkıyı, bu kadar hiti doğurmak, hitlerin içinde, hani şarkıların sözlerin içinde, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mesela bir şarkının içinde dev dalga diyor mesela.
1: Evet.
0: Anlamanız mümkün değil. Yani gerçekten, yani arkası dev dalga. Mesela söze bakar mısınız yani? İşte biri bana gelsin, o da
1: Aynen.
0: sensin. Mesela şarkı sözlerine
1: Gözümde bir
0: bak.
1: damla, arkası dev
0: Ya
1: dalga.
0: böyle bir, şimdi bunları yakalamak çok
1: Eyvallah,
0: önemli.
1: sağ ol.
0: Yani ben Türkiye'de çok önemli bestecileri seviyorum, sayıyorum. Ama gerçekten de
1: Sağ ol, çok
0: sen
1: teşekkür
0: Türk
1: ederim.
0: müziğine
1: Estağfurullah.
0: smoking giydirip ve başka bir
1: Çok
0: çağ atlatan
1: güzel bir laf, hoşuma gitti. Sağ ol,
0: gerçekten
1: Allah
0: önemli.
1: razı. Sağ ol Emoç. Bayanlar, baylar, şimdi Emirkan'dan Avuçlarım Kanıyor Sinan'la sahnede.

0: Vallahi stüdyoda hem ambiyans hem alkış hiç bu kadar olmamıştı Emo.
1: Aa, çok teşekkür ederim. Vallahi ben de uzun zamandan beri şarkı söylüyorum.
0: Özlüyor hatta musun?
1: Çok.
0: Sahnede özlüyorum. Olmayı da özlüyorsun değil mi?
1: Çok özlüyorum aslında sahnede olmayı da. Yani işte fırsat verilirse çıkacağım.
0: Sen istersen çıkarsın zaten. Öyle bir şey
1: vallahi
0: yok yani.
1: Niyetim var aslında da böyle ama hani...
0: Ya butik böyle bir smokinli geceler, Emirkan geceleri. Evet, baksana vallahi şu avuçlarım kanıyor, piyano başında biri smokin evet falan hani...
1: Evet.
0: Çok, çünkü o şeyi çekemezsin artık hani o mekansal durumu biliyorum evet, ama hani evet özel böyle işte Amerikan'la bir gece gibi. Hani evet, Barbara evet Streisand falan da yapıyordu onu.
1: İnşallah.
0: Çünkü bu bir tutku, bu tutku.
1: Çok güzel ya. Valla şarkı söylemek çok güzel bir şey. Beste yapmak çok güzel bir şey. Sen zaten bunun ta dibindesin. Biliyorsundur. Yani
0: evet,
1: kopamazsın.
0: Yani o çok o bir zehir gibi yani.
1: İnsan bırakamıyor. Evde oturuyorum, ara sıra şarkılar söylüyorum. Besteler yapıyorum.
0: Şarkı yaptın mı son zamanlarda?
1: Yaptım.
0: Yaptın.
1: Yaptım. Aynen. Arada yapıyorum zaten. Hatta sanatçı arkadaşlarıma da veriyorum yani. Arıyorlar zaten. Benim zaten böyle arada muhakkak ararlar. Var mı şarkı?
0: Var mı bir şey? Evet.
1: Var mı şey? Böyle, hadi var diyorum. Sen, bak yeni yaptım diyorum.
0: Sen şu meşhur, çok meşhur diğer şarkı sanatçı arkadaşlarımın şarkılarını bir top 5 yapsan, ilk 5 yapsan evet neyse. Sen neyi sayarsın?
1: Valla
0: Ebru Gündeş'lerde var
1: Ebru
0: ama
1: Gündeş'te
0: olsun.
1: Ebru Gündeş'te şey ayrılmasaydık evlenir miydik? Azap diye bir şarkı var.
0: Evlenir miydik abi? Evet.
1: Bir de Azap diye bir şarkı verdim.
0: Azap.
1: Demet Akalın'da Esmer Yarim Seven Kızın Romanı.
0: Aa.
1: Gururum. Ondan sonra...
0: Esmer, bugün Esmer Yarim var.
1: Aa, okuyalım Esmer Yarim'i.
0: Aynen, birazdan evet onu yapalım. Çok var değil mi sanatçı?
1: Evet evet, çok verdim ya. 250'ye yakın bir eser vermişliğim var yer piyasada.
0: Maşallah.
1: Evet ama hani böyle kendi yanında kavrulan şarkılar diyorum ben onlara.
0: Sonradan patlayanlar oluyor çok
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Sonradan çok patlayanlar oluyor. Evet. Ama senin tabii ki şimdi asıl birazdan Esmer Yarim yapacağız ama hani dediğimiz gibi 2000 yılına gidiyoruz.
1: Evet.
0: Ve ilk pop müziğin patladığı yıllarda senin de ilk patlamana mahşere kadar diyebiliriz herhalde.
1: Evet evet. O şarkı çok önemli bir şarkı benim hayatımda.
0: O zaman artık bir mahşere kadar zamanı diyorum ben.
1: Hadi bakalım.
0: Yoksa TRT müzik ekranlarını telefonla gerçekten rahatsız edecekler.
1: Evet evet. Bu şarkı oturarak da söylenmez. Bir ayağa kalkıyor.
0: Aynen. O zaman şimdi Emirkan ve Mahşer'e kadar...

0: Şamil.
1: En az 3. Ya o düğünde de en son Erhan Bayrak'ın evet, kız evet. kardeşini sevgilini eşeceğim. O da mutlu olsun burada.
2: Evet evet. Erhan'dan o gün de paramızı çıktı. Alamadık ama.
1: Bedava değil mi?
2: Bedava.
1: Mahşere kadar yine bir 3 kere falan söylettiler sana o gün.
2: Ya yani. Bir de sen de ne esnafkardın ya.
1: Hemen güzeller için. Yani
2: arkadaşım bir bağladın gerçekten. Hani, aynen. Hani bir düğünüm olursa seni davet etmek aynen. isterdim yani.
1: Ya güzeldi ya. O, yani bu mahşere kadar söz müzik senin mi?
2: Yok sevgili Ercan Saç, Hakan Altun.
1: Şaka
2: bir
1: yapıyorsun.
2: De şarkının şeyi de ortaklığı şöyle, bir de anonim var şarkının nakaratı da. Ay le le le le, ay le le ne, Arapça bir şarkı. Ay le le le.
1: Aldınız mı o zaman izini?
2: Tabii,
1: anonim mi
2: anonim
1: diyor?
2: Anonim zaten.
1: Ha, o zaman şey yap, gerek yok.
2: Evet, evet.
1: Yani burada müzikte Ercan Saatçi, sözde Hakan Altun yazıyor.
2: Sözde Ercan Saatçi.
1: Ay pardon, müzik Hakan Altun yazıyor.
2: Müzikte intro Hakan Altun ama intro. Müzik zaten şey.
1: Anonim.
2: Anonim.
1: Vay be. Evet. O gün, peki hatırlıyor musun o günlerde hani... Keşfedip de sana getiren Ercan abi miydi? Ne olmuş? Nasıl olmuştu?
2: Ya aslında biz bunu Sihir Spor'a yaptık önce.
1: Şaka yapıyoruz.
2: Aa. Evet, isim vermeyeceğim. Bir sevgili Sihir Spor'a yaptığımızda bize arabalar göndereceklerdi hediye. Bu şarkıyı yaptık. Ondan sonra şarkı sonra dedik ki ya biz kendimiz yapalım. Sonra benim başka bir şarkı da çıkıyordum aslında ben.
1: Kısmete bak ya.
2: Evet ben slow bir şarkı da çıkıyordum şey. Ben mecburum sana diye bir slow şarkım vardı. Onunla çıkıyordum.
1: Aa, bu da çok meşhur ama.
2: Evet o da iyi gitti zaten. Sonra dedik ki bu şarkı baktık bize döndü. Yapmıyor işte. Siirt Spor'a yaptık. Sonra kendimize yapalım dedik böyle.
1: Sen Siirtlisin bu arada.
2: Siirt'liyim evet.
1: Tüm Siirt'e de buradan.
2: Evet.
1: Orada da selam. Çok izleniyoruz. Başka müzik kanalı izlenmiyor zaten. Çünkü evet, evet. Türkiye'nin her yerinde bir tek TRT müzik var. Siirt'e de biz yakın zamanda... Siirt'e değil de yakınlar Bitlis'e gittik.
2: Evet.
1: Yakın zamanda Bitlis'te bir Anadolu Şenliği'nde konser yaptık. Tüm oradaki vatandaşlarımıza selamlar gönderiyoruz
2: çok
1: burada.
2: Çok özel bir şehirdir Siirt.
1: Siirt.
2: Çok özeldir. Kutsal şehirlerden.
1: Nasıl bağın? Hani Siirt'le nasıl bağın? Aile bağında bir daha koyun ama sen bayağıdır gitmiyorsun herhalde.
2: Tabii gitmiyorum ama en son bir konsere gitmiştim zaten.
1: Doğum yerin değil ama.
2: Da değil, İstanbul'da doğduk.
1: Anne baba?
2: Anne babam Siirt'li ama 100 sene evvel gelmişler yani İstanbul'a. Hmm. Ama tabii Kürtlerimiz
1: var.
2: Arap Kürt karışık zaten. Ama kopmadım yani. Çünkü arada akrabalarım, işte yakın dostlarım, aile
1: hep
2: dostlarım.
1: Bir bağlantı var.
2: Hep var zaten. Bir de geniş aile olunca zaten kopamıyorsunuz zaten. Evde yemeklerden belli oluyor zaten.
1: Aynen öyle. Büryanlar.
2: Tabii tabii. Evde sabah kahvaltıda dolma yediğimiz günler var ya.
1: Değil mi?
2: Devam ediyor yani.
1: Yani o...
2: Eşime de aşıladım bu arada. Eşim tabii Almanya doğumlu ama ona aşıladım. Bizim yani kendi bizim sülalemizi, yemeklerimizi, işte örf ve adetlerimizi bayılıyor. Hani daha yaşatmaya çalışıyoruz bu yemeklerle ama olabiliyor. Ama tabii...
1: Aynen yani.
2: Ama Arapça falan bilmiyorum maalesef.
1: Aslında öğrenmedim. Ama gırtlağın, Arap gırtlağı da var sana.
2: Var var. Tabii.
1: Değil mi?
2: Var.
1: Enteresan.
2: Çok güzel ezan okunurum ben yani.
1: Allah Allah. Tabii. Ne güzel maşallah.
2: Tabii tabii.
1: Bu Ateş Böceği yazmışsın. Ateş Böceği şarkısı... Evet. Senin şarkılarından biri.
2: Yok bu Sezen Aksu'nun şarkısı. Çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi.
1: O meşhur Ateş Böceği
2: evet,
1: şarkısı.
2: Çok severim ben onu. Okuyayım dedim.
1: Hadi. O zaman şimdi bir Ateş Böceği dinleyelim evet, sana. Evet. Bugün bol bol Emirkan dinliyoruz. Şimdi Emirkan'dan Ateş Böceği Sinan'la sahnede.

0: Beni etkileyen sözlerden bir tanesi.
1: Çok güzel bu. Şarkı.
0: Uçar uçar düşer kalbi.
1: Sezen'e buradan sevgimizi sunuyoruz.
0: Gerçekten de öyle. Sezen Hanım'ı çok seviyoruz.
1: Beraber şarkılarımız da var onunla. Bir iki tane. İzel zamanında. Mutlu aşk yoktu evet. Sevme falan.
0: Evet evet.
1: Git buradan vardı ortak.
0: Maşallah şarkıları hep nitron bombası gibi maşallah. Düştüğü yeri kavuruyor.
1: Aynen öyle güzel şeyler.
0: Harika ya maşallah.
1: Güzel hatıralarımız var onunla da. Ona da buradan saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Peki Emo şimdi...
0: Canım.
1: Hani evlat da var.
0: Evet evet ellerinden öper iki tane.
1: İki çocuğum
0: var. Bir kızım var 18 yaşında. İsmi Bengisu. Oğlum var 11 yaşında. Adı Şan.
1: Şan.
0: Şan.
1: Ay ne güzel. Sevgili Ufuk Yıldırım'ın da çocuğunun evet, Şan'dı. Evet evet. İkinci Şan duyuyorum.
0: Evet evet iki tane o var.
1: Başka da yok.
0: Yok yok evet. Bulamadık zaten. Zaten biz ilk planladığımız...
1: Bir de bizim Ali'nin soyadı ama aynı yerde aynı şey. Ali Şan. Şimdi peki var mı sanata böyle ilgileri? Babadan yatma.
0: Evet evet. Kızımın çok kulağı çok iyi. Çocuğun da çok iyi ama ekstra bir...
1: Çocuğun öbür çocuk değil mi? Kızın çok iyi, çocuğun da çok iyi.
0: Evet yani işte o biraz şey. Davul çalıyor oğlum.
1: Allah Allah. Evet, evet. Ya bana çok güzel bir hediye almışsın. Sağ ol hayır, buradan. Ben de küçük davul seti.
0: Evet. Onu bir de elektro gitarını aldım. Keyisi çok, çok güzel.
1: Çok güzel.
0: Gezerken gördüm.
1: Ne güzelmiş.
0: Ben kendimi aldım. Sonra da alayım dedim.
1: Denirsiniz sağ ol.
0: Hatta oğlum böyle yaptı. Bu rengini Sinan abiye verme. Ben çok istiyorum dedi. Dedim hayır. Oğlum bak bunu biz aldık. Bunu Sinan abiye aldık.
1: Kıyamam ya.
0: Evde de kurduk bu arada davulları.
1: Şancım seni de buradan öpüyoruz. Bengisu sana da sevgilerimi sunuyor canım. Yani ama mesleki olarak... Olacak gibi değil herhalde sanatçı.
0: Değil. Kızım zaten bizim işlerimizi yöneldi zaten. Aha. Bizim kısmi anlamda zaten annesinde zaten ikimiz de konservatuar mezunuyuz ama Serap Hanım'ın şöyle bir şeyi var. Görseli çok iyi. Güzel sanatlar okusaydı herhalde daha harika işler, projeler yapardı. Ama bütün projelerimizi Serap Hanım çiziyor. Tabii sonra ince çizimlere
1: eşin,
0: geçiyoruz.
1: Evet, eşin. Evet. Orada burada saygılarımı, sevgilerimi sunuyoruz. İzliyordur bizi diye düşünüyorum
0: evet, evet.
1: Burada.
0: İzlemez mi?
1: Serap Hanım'a da sevgiler. Şimdi şu eşin esmer mi?
0: Sarışın oldu.
1: Eyvah. O zaman bu şarkıyı geçiyorum. Ya bu çok meşhur bir şarkım Esmer Yarim.
0: Evet o aslında klipsiz şarkılardan bir tanesi.
1: Klip yok mu Esmer Yarim?
0: Klibi yok Esmer Yarim'in.
1: Demek ki fanlar görüntülerden evet. Yaptılar ve o çok yükseldi. Evet, değil mi? O zamanlar sosyal medyada çok yüksek değil ama.
0: Evet evet.
1: Demet'e buradan selamlar.
0: Demet evet, sevgili Demet Akın da benim çok severim. Bu arada
1: ben de.
0: Çok güzel şarkılar vermiş.
1: Benim büyük kankam ya.
0: Evet bilmez
1: senin
0: miyiz?
1: De öyle.
0: Evet Demet benim yaklaşık bir 25-30 yıllık
1: bizim
0: dostumuzu.
1: De düşe kalka bir küstük bir barıştık bir küstük.
0: Bilmez miyiz canım var.
1: Yani biliyorsun.
0: Dizi çekseniz iyi olur aslında.
1: Aynen. Şey şimdi o zaman çok yürümüştü bu şarkı. Esmer evet. Yarim sessiz ve sedasız derinden gelip evet, evet. Büyük bir hit olmuştu. Söz müzik Emir Kan.
0: Evet,
1: düzenleme Erhan Bayrak mı?
0: Erhan Bayrak. Pardon düzenleme Mustafa Ceceli.
1: Ceceli'nin. Ha.
0: Evet. Ama Erhan sevgili bizim çocukluk arkadaşımız.
1: Aynen
0: Erhan İstanbul'a
1: ya.
0: Getiren benimdir yani.
1: Aydın'dan.
0: Yani öyle zorla getirdim öyle yani.
1: O kadar değil mi? Çok yetenekli.
0: O kadar çok yakınız. Hatta benim projelerimde Erhan Bayrak'ın da muhakkak her projede bir tane
1: var tabii canım.
0: Vardır.
1: Büyük bir yetenek o da. Ülkemiz adına çok büyük bir yetenek Erhan'cığım. Evet, ona da selamlar.
0: Evet.
1: O zaman gelmişken Esmer Yarim yapalım.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi.
0: Evet.

0: Bravo Emo.
1: Herkesin hayatında bir esmer vardır ama değil mi?
0: Var tabii canım.
1: Çünkü ırkımız esmer çünkü.
0: Tabii. O yani o yüzden çok riskli bir şarkı gerçekten.
1: Evet.
0: Öyle dediğin zaman hani çok riskli bir şarkı olmuyor tabii.
1: Evet.
0: Ama tabii eşin de sormuştur o zaman kime yazdın zamanında diye.
1: Sinan bana gelsin. O da sensin.
0: Bu kadar şarkın var. Ama aralarında hani Esmer Yarim deyince bir esmer ben mecburum sana Esmer Yarim mahşere kadar.
1: Var
0: Üç
1: aslında
0: desen.
1: tabii de bir...
0: Hayır senin albümlerinde en benim
1: Evet.
0: için.
1: Ha, teşekkür ederim.
0: Değil mi?
1: teşekkür
0: Bunlar
1: ederim.
0: senin albümlerinde en çok. Kaç tane albüm var?
1: Beş tane albüm var.
0: Beş albüm var. Single'larla falan.
1: Evet. Yani beş single'ları saymıyorum zaten. Arada
0: Son
1: teklileri
0: albümün kaç yıl acaba?
1: Ne yaptım? Hatta o albümde kınayı yakmışlar geline,
0: Ha öyle bir şey var.
1: hazırlanmış
0: Ve 10 yılı
1: gidiyor
0: var bunda.
1: evine. Evet, hemen hemen.
0: Vardı
1: 7
0: 10
1: yıl.
0: yıl.
1: Yok ya, ne kadar oldu? Benim hard disk
0: Az
1: artık
0: saymıyor
1: bozuldu.
0: ki.
1: Hard disk çizildi benim. Arada
0: Olsun
1: tarihler
0: olsun.
1: atabiliyorum.
0: Ama sonuç olarak şöyle bir gerçek var ki hani besteci olarak da şu an hala senden şarkı isteyenler. Daha
1: Çok
0: yeni Ebru
1: teşekkür.
0: Gündeş'e
1: Evet,
0: yeni bir şarkı verdin herhalde.
1: evet. Sevgili Ebru Gündeş'e bir Azap diye bir
0: Ebru'cum
1: şarkım var orada.
0: azap.
1: Lirik bir şarkı. Bir de Ayrılmasaydık Evlenir miydik diye bir slow şarkım vardı. Eski okuduğunu
0: O
1: tekrardan
0: eski.
1: coverladı.
0: Ha bu şey yeniden söylüyor
1: Yeniden
0: yap.
1: söylüyorum da
0: Benim
1: orada.
0: de o da bir devir bittiği yapmıştı.
1: Evet ya,
0: Bir devir
1: evet.
0: bitti kabul edin mi? Çok güzel bir proje o da.
1: Evet, gerçekten de öyle.
0: Şimdi peki ama düşünüyorum böyle müziğe dair hayallerin kaldı mı?
1: Kaldı kaldı ya. Kızım
0: Mesela?
1: çok baskı yapıyor. Mesela kızım şantiyeye geliyor. İşte bakıyor. Senin burada olmaman lazım diyor. Benim kafamda 50 bin tane sorun var orada. Bir şeylerle çözüyorum. Burada olmaman lazım diyor. Sürekli bana gelip aynı şeyi söylüyor. Onun baskısıyla bir tane şarkı yaptık. Hatta iki tane şarkı yaptık.
0: Ne
1: Şarkıları.
0: zaman çıkaracaksın onları?
1: Valla yapıyorum şimdi. İşte sevgili Volga ile düzenliyoruz. Yapacağız inşallah. Çıkaracağım herhalde. Bu 1,5-2 ay içinde çıkar. Bir televizyon programı da var zaten bunun arasında
0: Televizyon
1: da.
0: programı, sahne.
1: Gibi böyle ufak tefek böyle.
0: Bırakmıyor yani yakanı.
1: Yok, ama yapamazsınız ki yani.
0: Değil
1: Olmuyor yani, ne olursa olsun. İşte şarkı söylemeyi özlüyorum arada. Arkadaşlarımın sahnesine göre bana bir şarkı okuttum falan diyor.
0: Zaten millet sana sahneyi bırakmayı çok seviyor
1: Evet, çok bırakıyorlar.
0: ya.
1: Geçen de bir arkadaşımızın sahnesine gittim. Bir tane şarkı okuyun dedim. 45 dakika dedim. Paran,
0: Aynen.
1: paranın hepsini sen aldın ama dedim. Olmaz ki dedim.
0: Ama hakikaten öyle oluyor yani. Seni ne
1: Evet.
0: zaman görseler bir ortamda kurtarıcı can yeleği gibi
1: Evet,
0: değil mi?
1: evet.
0: Şey, öyle, yani tabii insanın hani böyle hayalleri bitmiyor. Böyle bir kere zehir gibi bu müzik.
1: Gerçekten
0: Hani
1: öyle.
0: girdikten sonra kanlı. Bir de yeteneğin varsa olmayanlara zaten gereksiz hayaller kuruyorlar ama hani olunca ve başlayınca aslında hepimizden öncesin. Hani
1: Evet.
0: biz devam ettik sadece sen biraz stop dedin ara
1: Evet.
0: dedin. O yüzden
1: Evet, ara verdim.
0: Ama tabii ki ben düşünüyorum ki Amerika'nın Türk pop müziğin tarihindeki damarlardaki özellikle yeri yani eğlendirici de bir adamsın ama o
1: Çok
0: zaman
1: teşekkür ederim.
0: değişmeyecek o yüzden diye düşünüyorum yani.
1: Biraz Arap kökenli gırtlağım olduğu için slow yakışıyor
0: Yakışıyor.
1: bana. Evet,
0: Aynen.
1: mecburen okuyorum.
0: Ben mecburum. Onu bir yapsana çok az bir
1: Ben
0: şeysiz.
1: mecburum sana, sesimi duysana.

0: Allah Allah.
1: Bu da gençlikte yazdığım şarkılardan bir tanesi.
0: Çok güzel bu da ya. Söz müzik.
1: Söz müzik bu senin. Evet.
0: Burada bir tane benim şarkımı galiba biri bana gelsin ya. Evet.
1: Ya
0: seviyorsun.
1: Senin yüzlerce, senin
0: çok
1: her şarkın.
0: 700'den fazla.
1: Her şarkın işler mi abi? Her şarkını okurum.
0: Damara yani. Geliyor değil mi sende?
1: Her şarkını ben abi ne yani ay. Nasıl bir aralık varsa.
0: Acaba şey mi yapsak? American Futuring Sinatra şarkıları. Öyle bir 10 tane seçip.
1: Vallahi,
0: yıllar önce Ferhat Köçer'e verdiğim sonra benim de Ferhat Zeydan'la yaptım. Biri bana gelsin o da sensin. Şimdi Sinan'la sahnede.
1: Evet.

0: Bravo Emo. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen şu diyemiyorum da gel bir dalalım.
1: Evet.
0: Benim son albümden, Amerika'nın da çok sevdiği bir şarkı, 4K albümünden diyemiyorum.
1: Evet, ölüyorum. Gerçekten ölüyorum şarkı yalnız bu arada. Kıskandım bestelerinden bir tanesidir. Bak duyar duymaz bestecide hafif bir kıskançlık vardır. Onu da söyleyeyim.
0: Hafif.
1: Bak hafif hafif. Ben de hafif var. Bak duydum şarkıyı böyle yaptım. Allah'ım yarabbim. Bunu ben niye bulamadım ya? Öyle oluyor biliyorsun değil mi?
0: Tabii.
1: Nasıl yazamadım?
0: Aynen benden oluyor.
1: Nasıl bulamadım ya? Maşallah.
0: Şöyle bir şarkı o.

0: Evet, hiç provasız.
1: Allah'ım ya, nedir ya?
0: Ama tam senin ruhuna çok ya yakın hakikaten.
1: Gerçekten bu şarkıyı dinledim. Gece uykum kaçtı. Bir haller geldi. Üşüme geldi. Bir erdim yani. Ya yüreğine sağlık ya. Gerçekten.
0: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Gerçekten hocam, çok özel bir adamsın yani.
0: Estağfurullah. Vallahi. Sen de öyle, çok sağ ol.
1: Yani bir hani röntgen olsa böyle çekmek istiyorum. İçinde ne var ne yok.
0: Nereden yani çıkıyor
1: bu
0: bunlar?
1: Bu kadar snob, bu kadar eğlenceli
0: nereden
1: bir adamım.
0: Bunlar?
1: Evet yani.
0: Vallahi. Allah billahi.
1: Canım benim ya.
0: Emir Hanım, iyi ki geldin.
1: Çok mutlu oldum vallahi.
0: Gerçekten biz de öyle. Seni burada ağırlamak çok mutluluk verdi. Yıllar önce çok küçüklüğümden beri tanıdığım bir arkadaşımı. Yani benden büyüksün ama hep bir arkadaş gibi böyle.
1: Evet, evet, yani
0: bizim... Hani hep öyle devam etti muhabbetimiz.
1: Herkes
0: seni, aynen, herkes seni çok sevdi hep.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ve hani o yüzden o Erhan zamanından başlayan ve o zamanlardan beri seninle tanıştığımdan itibaren hiç kimseye de bir kötü düştüğünü görmedim. Herkese bir el uzattın, bir yardım ettin. Yani yeteneğin yanında insanla da gerçekten tebrik ediyoruz seni. O yüzden bu hafta Sinan'la sahnede Emirkan konuğumdu ve onu A'dan Z'ye müzikal yolculuğuna da bir eşlik etmeye çalıştık hep beraber. Ama tabii ki neyle bitireceğiz bugün? Onu ilk duyduğun şarkı, yani belki yeni nesil de sonradan öğrendi o şarkıyı ama Mahşere Kadar'la tekrar istek geldiği için Mahşere Kadar'la bitireceğiz. Ben de bu sefer piyano başına geçmiyorum. Yanına oturuyorum Emirkan'ın ve gerçekten güzel bir program geçirmişiz düşünüyorum. Umarım siz de sevmişsinizdir. Desteğinizi esirgemeyin. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. Şimdi Mahşere Kadar. Sinan'la sahnede. Ready. Her adımı da sınav.

0: Çölün rüzgarla dans ettiği, kopuzun tellerinden yükselen ezgilerin göğe karıştığı bir coğrafya, Astana.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Atayurt, Kazakistan'dayız. Özbek

Merhaba sevgili TRT Müzik izleyenlerimiz. Aşikar programıyla ikinci sezonda yeniden siz müzik sever dostlarımızla birlikte olmanın hem heyecanını hem de mutluluğunu yaşıyoruz. Ben Aşikar ekibim adına sizlere ilk sezonumuzdaki desteğiniz ve ilginizden dolayı sonsuz teşekkürlerimi, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Birbirinden güzel şarkılardan oluşan bir repertuar hazırladık sevgili maestrom Bora Dicle ve ekibimle birlikte. Bakalım sizler de bizimle aynı keyfi, aynı neşeyi, aynı şevki duyacak mısınız? Devam edelim.

Bravo, ellerinize sağlık arkadaşlarım. Çok güzel oldu. Evet, yine rast bir eserle devam ediyoruz, öyle değil mi? Haydi buyurun.

Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız arkadaşlar. Ve sırada farklı tarzda bir şarkıyla devam ediyoruz. Bakalım ne geliyor. Buyurun.

0: Alaz Alaz dedik, son günlerini sevilen bir şarkısıydı. Şimdi sırada bir güzel Türk müziği eserimiz var. Bakalım ne geliyor.
1: Sat 2, 3, 4.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Bu da böyle güzel hareketli bir eserimizdi. Arif Sami Toker'e aitti. Şimdi yine daha güncel bir şarkıyla devam ediyoruz. Buyurun.

0: Ellerinize kollarınıza sağlık arkadaşlarım. Her biriniz ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Maalesef programımızın sonuna geldik. İki adet türkümüz kaldı. Onlarla programımıza son vereceğiz bu haftalık. Aşikar ikinci sezonu izlediğiniz bizlerle olduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkülerimiz gelsin bakalım.
1: Son, iki, üç.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

Evet değerli dostlar, Sazın Dilinden programımıza tekrar hoş geldiniz. Saygılar, sevgiler, hürmetler bizden size olsun. Her programda biliyorsunuz bizim konuğumuz var. Bu programda da benim çok değerli kardeşim Elazığ'dan, çocukluğumuz beraber geçmiş. O başka yollar çizdi kendine, ben başka yollar çizdim. O da halk müziğinin ve Türk kültürünün içinde yaşadı.

0: yaşayan bir insan. Biz de öyleyiz. Bizim yolumuz iyi yoldur, yollarımız. Öyle değil mi Fethi'cim? Hoş geldin.
1: Evet hocam, çok teşekkür
0: ederim. Fethi, efendim, Fethi Perilioğlu çok eserleri var. Günümüz sanatçılarında okunan çok eserleri var. Bestekardır, güftekardır, yazar, çizer.
1: Eyvallah.
0: Şimdi bu akşam ondan kendine has eserler dinleyeceğiz. Kimi türkü okuyacağız, kimi özgüne takılacağız, kimi kendine göre.
1: Yani.
0: Fantazi eserleri var.
1: Evet, aynen.
0: Değil
1: öyle.
0: Mi
1: evet,
0: Fethi'ciğim?
1: Hocam, aynen öyle hocam.
0: Canım benim, tekrar hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ ol hocam.
0: İyisin inşallah.
1: Önce TRT'de olmak gerçekten bir ayrıcalık.
0: Hele bir de TRT tabii öyle.
1: Bir de sizin programınızda olmak apayrı bir şey. Zaten ilk eseri okudunuz, ben beynim döndü yani.
0: Eyvallah.
1: Konuşacak bir şey de ne konuşacağım dedim.
0: Ya konuştuk işte.
1: O anlamda tamam. Değil. Çok güzeldi. Çok
0: canım
1: güzel
0: benim,
1: bir başlangıç.
0: Sağ olasın Fethi.
1: Ben de bundan feyiz alarak
0: evet.
1: Hemen hemen belki TRT'de ilk defa okumuş olabilir tezkere. Ve
0: Uzun Hava.
1: Evet.
0: Ben dinlemiştim, yazlığa gelmiştin, orada okumuştum.
1: Evet hocam.
0: Şimdi seyircilerimize, dinleyicilerimize
1: evet, ona bağlı
0: şey yapmayalım. Biliyoruz
1: evet.
0: Biz bizi.
1: Evet.
0: Neler okunacak, neler
1: şeyler.
0: Şimdi
1: şey devamında da mızıka çalınır diyeceğiz.
0: Tamam, mızıka çalındı diyeceğiz ama başına bir Uzun Hava mı koyuyoruz?
1: Evet.
0: Tamam.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Canım benim.
1: Sağ ol hocam.
0: Mızıka çalındı.
1: Ya.
0: Yemen, Yemen üçlemeleri var. Rahmetli Ahmet Turanşan,
1: Aynen.
0: Mihrali Bey, mızıka çalındı.
1: Evet. Yani.
0: İşte bildiğimiz o meşhur Yemen, Yemen'le ilgili bayağı destan. Bizim
1: Tabii tabii.
0: millet gerçekten her yerde bir destan yazmış. Millet destan arıyor, bulamıyor. Biz de hangisini okuyalım diye şaşırıyoruz. Böyle bir milletin çocuklarıyız, torunlarıyız. Ne mutlu bize ki bu yurdun, bu milletin evlatlarıyız.
1: Allah'a şükür.
0: Evet, şimdi Maraş'tan bir türküyü ben okuyacağım. Ağzına tekrar sağlık. Teşekkür ederim.
1: Rica ederim hocam.
0: Bin derdim vardı, bin daha oldu. Derdimin dermanı, aman ha aman.
1: Vay vay vay. Harikasın.

0: Değerli dostlar, Sazın Dilinden programı bütün hızıyla devam ediyor demiştim sizlere. Elazığ'dan benim canım kardeşim Fethi Perilioğlu bugün misafirimiz. Fethi'cim, biraz konuşalım mı geçmişten? Ne diyorsun?
1: Olabilir hocam.
0: Olabilir mi?
1: Mesela benim gözümden acaba siz nasılsınız? Merak ediyor musun? İşte 17-18 yaşlarındayken siseyi çalıyordunuz. Kiziroğlu Mustafa Bey.
0: Ya.
1: Pe falan işte. Bir de şeyi çalıyordu. Neşet Ertaş'tan daha çok dikkatimi çekiyordu. Ben oradan feyiz aldım açıkçası. Yani idol oldu. Başka da bir şey yok. Yani orada bizim pastanemiz vardı. DJ gibi çalışıyordum.
0: Evet.
1: O Orhan Gencebay çıkmış. O çıkmış. Bu her taraftan
0: her
1: yağmur
0: şey
1: gibi yağıyor.
0: Her yani şey çalar söylerdik.
1: Şaşırdık yani acaba biz ne yapacağız? Evet. Ama sen gerçekten sitebildin. Ben arayış içindeydim. Kışta 40 sene sonra bir yola girdik.
0: Elazığ Musiki Cemiyeti'nde dostlar bir halk müziği korosu kurduk. Şimdi Türk Sanat Müziği Korosu'nda biraz kelli felli adamlar var. Saçları beyaz. İşte geliyorlar, ut çalıyor, yani kanun çalıyor. Bizde de hep böyle gençler. Dedim biraz böyle yaşlı başlı adam arayayım bulayım. Böyle kenarda köşede kalmış bağlama çalanları biliyorum. Ama evet, gelmiyorlar cemiyete. Gittim rica ettim, onları da getirdim. Görüntü vereceğiz çünkü.
1: Evet.
0: Güzel bir görüntü, böyle oturaklı koro görüntüsü olması lazım. O aralarda Fethi'yi de davet ettik. Fethi de geldi.
1: Tabii ki.
0: Ve o koroda gerçekten fark attık diğer koroya. Çok güzel bir çalışma olmuştu.
1: Evet.
0: Fethi'nin evine giderdim, o bize gelirdi.
1: Evet hocam.
0: Hadi ne okuyalım Fethi, söyle bakayım.
1: Şimdi hocam, bu programda okuduğum eserler hemen hemen hepsi bana.
0: Hepsi sana.
1: Fakat bu Ahmet Çuhacı çok bilinir. Sevda evet. Değil'in söz yazarı.
0: Evet.
1: Onunla bir anım var. Ben bir dağıdım, sözler ona.
0: Beste sana ait.
1: Tamam. Zaman kalırsa bir anımı da anlatmak
0: istiyorum. Dinleyelim, anlatırsın daha var.
1: Tabii ki, tabii.
0: Daha var canım benim. Evet, hadi hocam. Buyurun.

dolu bazen kardım. Çocuklar gibiydim ben, karanlıktan çok korkardım. Çocuklar gibiydim ben, karanlıktan çok korkardım. Kuşlarımı vurdular, otlarımı

0: her bir nefes alışında. Toprağındayım taşında. Bilmem ki ben kaç yaşında. Bir zamanlar ben bir dağdım. Bir zamanlar ben bir dağdım.
1: Fethi kardeşim, canım benim. Ağzına gönlüne sağlık. Besten nefis. Baştaki serbest kısım da aldı beni götürdü.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Allah razı olsun. Programımızı şereflendirdin.
2: Estağfurullah.
1: İnşallah daha nice eserler bekleyeceğiz senden. Evet.
2: Yani bakalım.
1: Eser kimindi demişti?
2: Hocam yani Sevda Değil'in söz yazarı. Ahmet abi 85 yaşında. Rahmetli oldu. Konyalı Nevşehirli.
1: Anladım. Allah rahmet eylesin.
2: Evet, Sevda Değil biliyorsun.
1: Evet.
2: Beni de çok severdi. Bir toplantıdaydık.
1: Yani, seni sevmeyen olsun.
2: Ha canım benim. Abi dedi ki ya Fethi'cim dedi. Ha. Hani benden de yap bir beste falan filan. Ben dedim abi almayayım ya falan. Ya dedi ne demek almıyor? Ayıptır ya. Gitsin kalsın. Yok abi vallahi almam dedim. Çünkü dedim alırsam bestelemek zorunda kalırım. Şimdi senin şiirini bir şey yapmam lazım. Sonra yıllar geçti. 3 sene, 4 aradım. Dedim abi o CD'yi gönderir misin?
1: Eyvallah.
2: 2 tane eser yaptım. Eyvallah. Gerçekten ben bir daha aldım. Güzel bir eser.
1: Güzel olmuş. Güzel olmuş. Gönlüne sağlık.
2: Evet.
1: Değerli dostlar, sazın dilinden programımız bütün hızıyla, ihtişamıyla devam ediyor. Şimdi Tercanlı Davut Sulari ustamızdan bir eserle geleceğiz huzurlarınıza. Ben o türküyü çok seviyorum. Onun için sizlere de okuyayım istedim. Bugün bayram günü derler, alem eğlenir. Sen bizim yaylaya gel başın için.

0: Verdi yani.
1: Ya, evet.
0: İşte öyle bir insandı. Allah rahmet eylesin. Çok güzel eserler bıraktı bize. Şimdi sıra yine sende olacak Fethi'ciğim. Ne okuyacağız, ne yapacağız?
1: Hocam şimdi söz müziği bana ait olur. Ben tabii ki Elazığlı olmam itibariyle bir eser yapmam gerekiyordu. Yani yaptık işte. Elazığlı ne yapsın?
0: Elazığlı ne yapsın? Elazığlısın diye böyle bir eser yaptın. Hadi bir dinleyelim ya.
1: Okey. Tamam. Ben.

0: Bu ne güzel bir esermiş.
1: Hocam.
0: Fethi canım benim ya. Hocam
1: inşallah programdan sonra
0: çok güzel oldu.
1: Biraz yol alır.
0: Yol alsın inşallah. İnşallah yol alsın.
1: Hadi hayırlısı.
0: Değerli dostlar görüyorsunuz eserler muhteşem gidiyoruz. Şimdi sıra bende Urfa'dan bir türküyle devam edeceğiz. Harman yeri sürseler, yerine gül ekseler diyeceğiz. Urfa'ya selam olsun. Urfalıyam, gam dilini bilirem. Bülbül gibi daldan dala gelirem. Ölürem yurdum için, ölürem vatanım için, Urfa'm için ölürem.

0: Urfa, ah ah, Aziz Çekirge vardı. Şey, Mustafa Çekirge. Elazığ'a Seyfettin Sucu zamanında konsere gelmişlerdi. Fethi.
1: Evet hocam.
0: Bir de orta oyunu sergilemişlerdi. Böyle bir... o zaman Kışlalar Doldu Bugünü yapan, şimdi aklıma gelmeyecek, Mukim Tahir mi yoksa Tenekeci Mahmut mu? Onun torunu bir orta oyununda oynadı. O gün öyle hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Urfa'da hanedan aileler vardır. Diyarbakır'da, Urfa'da, Elazığ'da, Harput'ta.
1: Tabii ki.
0: Böyle bizim bölgelere selam olsun. Ama her bölgeye de selam olsun. Şimdi hangi türküyü okuyacağız?
1: Hocam söz müziği yine bana ait.
0: Yine sana ait.
1: Odam dört köşe.
0: Odam dört köşe.
1: Halısı keçe.
0: Evet.
1: Derdimi kimlere desem saymazlar hiçe.
0: Hiçe saymazlar hiçe. Hadi bakalım.

Sazın Dilinden programımızın güzel seyircileri, umarım memnun kalıyorsunuzdur programımızdan. Bu sefer Malatya'ya gideceğiz. Malatya'dan bir türkü okuyacağız. Arguvan aslında. Etek sarı sen etekten sarısın, kurban olam Beydağ'ın karısın diyeceğiz.

0: Bu türkünün neresi beni vuruyor biliyor musun Fethi?
1: Evet hocam.
0: Diyor ki, kurban olan Bey Dağı'nın karısın.
1: Vay. Yani dağlı karlar senden sorulur
0: Bak
1: hocam.
0: şimdi Elazığ'a giderken
1: Evet.
0: hani Malatya'ya şeyden
1: Doğru.
0: neydi o
1: Kömürhan köyü.
0: öğretmen okulu da vardı orada.
1: Evet.
0: Köy enstitüsü de vardı orada.
1: Yani.
0: Oradan böyle o Bey Dağı güzel görünür karlı. Hep ben türküleri okurken geziyorum. O yöreyi geziyorum.
1: Tabii ki.
0: Hangi yörenin okuyorsam orayı geziyorum. Kurban olan Bey Dağı'nın karısın. Bembeyaz böyle.
1: Vay.
0: Bu kadar tabii anlatılmaz. Şimdi senden dinleyeceğiz. Herhalde bir
1: Doğum günü.
0: doğum günü mü diyeceğiz?
1: Evet.
0: Ne diyeceğiz?
1: Doğum günü.
0: Doğum günü. Peki.
1: Yani.
0: Hadi buyurun arkadaşlar.

birkaç mumun ışığında. Bir de sen varsın yanımda. Bir yılım daha sonunda. İyi ki doğdun gülüm. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun.

0: Fethiciğim ağzına sağlık. Çok güzel bir beste. Doğum günü hep böyle Batıcıların doğum günü şarkısı mı olacak? Bu da çok güzel bir şey olmuş.
1: Hocam
0: Birisi
1: zaten
0: daha var, bir doğum günü gibi bir eser.
1: evet.
0: Bu çok güzel gerçekten, neşeli. Doğum günleri de neşeli olması lazım.
1: Yani ben biraz şey de düşünüyorum hocam. Yani o ki bu işi yapıyoruz.
0: Evet.
1: Hani halka ulaşması lazım.
0: Abi
1: Bu
0: çok doğru.
1: hızlı bir şekilde.
0: Gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Diline sağlık. Şimdi benimle kapatacağız. Efendim teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için umarım güzel şeyler getirmişizdir. Bizi haftaya tekrar bekleyin. Çok güzel türkülerle geleceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Konuma da teşekkür ediyorum. Senin bir sözün var mı?
1: benim için bir şeref, bir onur hocam.
0: Estağfurullah.
1: Teşekkür ederim.
0: Estağfurullah. Evet, hoşça kalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda her hafta olduğu gibi bugün de çok değerli bir sanatçıyı ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Sinan Erşahin.

Orkestraların lider ruhlu, yol gösterici, gizli kahramanıdır oboa. Adı hemen herkes tarafından bilinse de sesi ve yetenekleri çok da bilinmez. Oysa senfonik müziğin en sevilen seslerinden biridir. Çoğunlukla abanoz ağacından ya da ebonit adı verilen özel ve sert bir plastik türünden yapılır. Flüt, klarnet, fagot ve saksofonla birlikte tahta üflemeli çalgılar grubunda yer alır. Görünüşü her ne kadar klarneti andırsa da özellikleri ve çalış teknikleri çok farklıdır. Uzunluğu 60 santim olan oboa, alt kısma doğru genişleyen konik bir biçimdedir. Kalak, alt gövde ve üst gövde olmak üzere 3 bölümden oluşur. Çift yapraklı kamışla çalınır. İnce sesli bir çalgı olduğundan notası sol anahtarı üzerinde yazılır. Boyutu küçük olmasına rağmen ses aralığı en geniş çalgılardan biri olan oboa, yaklaşık 3 oktavlık ses aralığına sahiptir. Oboanın kökeni M.Ö. 2800'lü yıllara kadar uzanır. Antik uygarlıklarda kullanılan pek çok üflemeli çalgı oboanın öncülleri olsa da, bildiğimiz oboa ilk kez 17. yüzyılda barok dönemde Fransız müzisyenler Jean Hotteterre ve Michel Philidor tarafından icat edilir. Şaum adı verilen ve şimşirden yapılmış bu oboanın klasik dönemde tuş ve nota sayıları artar. Bach, Fischer, Kozelu, Lebrun gibi bestecilerin en önem verdiği enstrümanlardan biri olur. Oboa asıl gelişimini 19. yüzyılda yaşar. Özellikle Paris'te Thiebert ailesi tarafından geliştirilen sistemlerle bugünkü şeklini alır. Mozart, Haydn, Vivaldi, Beethoven gibi büyük bestecilerin ona özel yazdığı konçertolarla orkestraların en popüler çalgısı haline gelir. Osmanlı İmparatorluğu'nda da ilk kez 19. yüzyılda Muzika-i Humayun'da boy gösteren oboanın ilk temsilcisi, oboacı Pazı Osman Bey olur. Ancak onu Türk senfonik müziğinde en etkili biçimde kullanan 20. yüzyılın önemli bestecilerinden Muammer Sun'dur. Her ne kadar bir klasik müzik çalgısı olsa da, bluzdan caza, rock'tan pop'a hemen her müzik türünde kullanılmıştır. Ülkemizde de yerel müziklerin modern yorumlarında oboa varlığıyla değer katmıştır. Orhan Gencebay'ın Hatasız Kul Olmaz şarkısının giriş bölümünde olduğu gibi.

kimi zaman coşku, kimi zaman hüzün, kimi zaman aşktır o boğa. Gücünü soluktan alıp, sesini her zaman en uzaklara duyurur.